Biz keskin rekabetlik cemiyet yaşavatımız. Bazda məlum cahatda umutsuzluk uçurab, arkada kalımız. Bazda kat mukat kıyıncılıklağı doş gelimiz. Bazda arka arkadan məğlub olumuz. Hatta bazda başkalarının məsxerisiyle kalımız. Meyli kandak vaqtı bulsun, biz tırıştın vazgeçsek bulmaydı. Meyli kandak vaqtı bulsun, biz huddi aşı bir tükülsem saqqa oxşaş, özümüzge ümitçirik çetişimiz gerek. Kalbiniz ümit kutulğanda, ümit sizge cesaret ve küş ata kıludu. Ümit sizin kaysarlıkınızge terek boludu.

Öz küçüge taynıp iş görüş, mustaqıl öz özgü hoca buluş degenlik ergiz mu? Pekatla her aylık iş haqıge erişiş, özünün qadır kımmetlik turmuş keçürüşüge kapalatlı kılış bulublu kalmastın. Belki teximu köp mustaqıl hem tırışıp hizmet kılış arqılıq erinin örümüte ve etirap kılışıge erişiş. Eri bilen bilen algı besiş. Öz bilen cemiyetinin zıç münasuvetini her vaqt saqlaş. Jörüsini teximu köp düşünüş. Onun bilen beqindilik münasuvatı buluş emez, belki karış tarafının japa müşaqatı hemden buluduğun sabdeşiğe aylınıştır. Vapadarlık iş ufkuduğun buluştak artıqçılıqlağı karğanda, toy turmuşu da muhabbette düşünüş ve kollaş teximu muhim.

بولسام یورتمدا اوقتوقچی بولغان بولاتتم. لیکن چرچن نایاسی اوقتوقچیلارغا تخمو ایحتیاجلیقشکن. Aynı vaqtda biz poyizga o'tirib 5 kech kunduz yo'l minib bu yurtga kelgandik. Ishonamanki, men bu yerda kishilik hayot qimmatimni texmo bag ishga oshira olaman. Liguji hamisha qanday qilganda o'quvchilarga til adabiyot darsini yaxshi o'tkili bo'ladi. Qanday qilganda o'quvchilarni yaxshi yetaklagil bo'ladi degandek masalalar ustida astoydil boshqa turib, peshqadamlardan kamtarlik bilan o'g'inib, o'qitish shakli va usuli to'g'risida to'xtamay izlandi. Kichkidan madaniyat san'atga qiziqadigan Li Guiji kitob o'qishni, yozuvchilik qilishni yaxshi ko'radi. Shundoq bo'lg'ashqimkin u o'zi ko'p yillardan buyon yetildirgan bu odatlarining o'quvchilarga yordami bo'lishini umid qiladi. Qadimki Xanzu tili adabiyoti davlatimiz an'anaviy madaniyatining javri bo'lib, o'g'inish bir qadar tas. Bo'libmi asollik millat o'quvchilariga nisbatan aytganda, qiyinlik darajasi texmo yuqori pan edi. Балаларның үзләштүрүшүгә кулайлык булышы өчен Ли Гюйджи муаллим дәрес вакытында даим һәр бер җөмленең мәгънәсен җанлы усуллар аркылы оқучыларга тәфсилий төшендерди ва уни ятлаткызды. Нәтиҗәдә улар мо ядлыганларын асанлыкча унтып калмады. Оқучылар уның дәрес үтүш методын сөйнеп, Ли муаллим, сез дәресне бәк яхшы сөйләй дикәнсез. Без текстне тулык төшенәлдек, һәм ядлапмы булдык, дийди хошал алды. Li Guiji dars o'tganda va yozuvchilik topshiriqni berganda savdoshlarning kundalik xotira yozishga va uni davomlashtirishga ko'rgan bilganlarini, o'ylaganlarini erkin ifodalashga. Shundoqla turmush va o'g'inishda uchirgan turli gangraj va hasratlarini adabiy tilda xotirlab qo'yish odati yetildirishga ilhomlantirdi. Bunda qilganda o'quvchilarning so'z boyligi eshib qolmay, yana yozuvchilik mahoratini yuqori ko'tarishga yordami bo'ladi. Li Guiji sinf mudiri bo'lib bilan o'quvchilarning kundalik xotirasi orqali ularning ideyaviy holati, turmush, o'g'inish ahvollarini vaqtida egallab, har bir parcha kundalik xotirasiga tafsiliy baho so'z yozadi. Ba'zida uning yozgan baho so'zlarining hajmi bolalarning bir parcha kundalik xotirasidan uzun bo'ladi. 2005-yili Li Guiji o'quvchisi Oygulning kundalik xotirasini ko'rgandan keyin bu qizda chiroy turqi sababli o'zini kamsitish xohishining borligini sezib, Oygul bilan ayrim suhbatlashib, "Mening nazarimda siz bak chiroyli qiz. Bir odamning qalbining go'zal bo'lishi va tirishchanligi, axloq fazilati uning tashqi qiyofatidan muhim" dedi. Li Guiji yana Oygulning kundalik xotirasidagi "Bayram kelay" deb qoldi. "Lekin mening biror jup paypig'im yo'q" degan qurlarni o'qib, uning oilasida qiyinchilik borligini bilgandan keyin shu kunlik darsdan tushibla bozorga berib, bayramlik supitida Oygulga bir jup qizil paypoq, opsiga bir jup palay sotib oldi. Bugungi kunda Oygul Markaziy Millatlar Dashosini bitkizgandan keyin idorasida izchil ilg'ar xizmatchi bo'lib ishlayotgan bo'lib, kuyumchan muallimi Li Guiji bilan jam bo'lsa, deyishmaydigan gap yo'q, yaqin do'stlardan bo'lib qoldi. Li Guiji yana sinfda alohida o'qish darsi tasdiq qilib, o'quvchilarni darslikdagi guldirmomliq yomg'ir, xomin ziyofati qatorliq sahna asarlaridagi personajlarni rollarga bo'lib repetitsiya qildirish, teatr shaklida o'rindashga yetaklash orqali ularni asli tekstga va kishilik hayotga bo'lgan ta'sirot tushunchasini cho'nqirlashtirish imkoniyatiga ega qildi. Charchan noyalik birinchi o'rta maktab o'qitish boshqarmasining mudiri Shin Jungchi mundaq dedi. Bir qatim biz maktabda futbol musobaqasi o'tkazgandik. Bir aylanning ismini oshkorlamaslikni topilab, futbol komandasiga 2000 yuan iyon qilganligini. Bu pul orqali o'quvchilarni tantarbiya harakatini qizg'in suyishga ilhomlantirmoqchi ekanligini aytganligidan xabar topdim. Keyin surishtirish orqali bu pulni Li Guijining iyon qilganligini bildik. U hamisha o'quvchilarni rag'batlantirib turdi. Li Guijining sinfida Ilminur Umarjon ismli bir qiz bo'lib, o'g'inish natijasi alohida yaxshi. Mijozimi ochiq yoruq, yiqishliq edi. Li Guiji uni sinfning adabiyot san'at hayotligiga ko'rsatgandi. Biroq Li Guiji uzoq o'tmay, ba'zi o'g'illarning Ilminur bilan paranglashishni bakrak yaxshi ko'rganligini bayqab qoldi. Shuning bilan Li Guiji Ilminurni ishxonasiga chaqirib, "Sizning orzuyingiz riyosatchi bo'lish. Riyosatchining nutq qobiliyati yaxshi bo'lib qolmay, yana yuqori madaniyat saviyasiga ega bo'lishi kerak.
Шуңа сіз арзуыңызны ішқа шүріш үшін бүтін деккәт етібарыңызны өгінішкі қартышыңыз. Әргіз башқышларға көңіл бөлмәсігіңіз керек. Кепімні түшендіңіз мұ? Деді. Әқылық бұл қыз дәрхал қыжылық үлкеде 5-ін лыңшты. Бір нәчелдің кейін Елмінор Джуңнан Милләтлер Дашосы көтті. Бүгін күнде о, дөләт ішіде қилылы намы бар риясетчіге айынып, Мәркізді телевизия станцының программысыда Xiaomi намы білән тонылмақта. 2019 жылы Xiaomi Мәркізді радио телевизия баш станцысы риясетчілер мұсабықсының әлқылғыш мұсабықсыдекі нотықыда мұндақ дейді. Сіз чәрченні орап тұрған құмлықның ұл четіде немелерінің барлығын білемсіз. Көп-көк құмдыңызы, ұппық тұташқан чексіз дүния. Gerçi tuğulup ösken yurtum çerçeğinin tabi muhiti naçar bolsa mı, lekin mağarıpkı yerden beri otkan oqtkıçılar baştın ahır ökünüp bakmadı. Mesela neçildin buyan Liguici muallim Çonkur Mekhir muhabbeti bilen manguşaş talaylıgan oqtkıçılarını terbiyelep kilovatıdı. Ben bolsam bana şu muallimnin terbiyesi de üsbetilgen aşı suyumlik makanının bir kızı. Çerçende turup okuğutsi İlminor'nın telizordaki notuqını anlıgan şu dakikada, Li Güyci'nin közü lıqqıda yaşıq toldi. Bizden ayın çağda bu kumluqı kelişimiz mu? Bu yerdeki balalarının bu kumluqtın çıxıp, teximi kən kişilik hayat səknisige atlanışı üçün əməs mi di? Mani İlminor, bu arzuyumuzni işqaşurğalarının bir əməs mu? Çerçen gelgendikken Li Güyci bu yerdeki asallıq millet kişilerinin örüp adetlerini ilgilidi. Ve onlar bilen tonuşuş, paranlışış çeriyanda, onlarının ançı ölçemlik bulmağın Putunxua teləppüzünü tüzdişige təşəbbüskarlıq bilen yardım verdi. Hem de onlar bilen çonkur dostluq ornatdi. Li Güyci sınıp müdiri bulu süpüdü bilen her bir balının keyfiyyatı ve ögünüşige ızcıl köngül bölüp geldi. Bire okuqçı domsaygan aldı sınıp kırsa, onun ettigende atanısı bilen cidelleşip kılıp tamak yemeyi kelgenlikini pemledi ve derhal naştılıq ilip verdi. Andın ular bilen pikir almaştırdı. Bazıda sınıptaki okuluşlar türlük müsabıkalar sebeplik tamak ilişki ülgürelmigen de o okuluşlarına tamak elip geldi. Ve onlarının yigenlikini körgendinkin andın hatır cem üyü kayttı. Bir kışlıkı ders ağırlıkıdaki gimnastik vaxtı da o bir oğul okuluşunun mektep formasının hem kıska hem konuşkenlikine göz düştü de o okuluşunun aile ekvalini ilgilgendinkin onunla yeni mektep forması ve popay gelip verdi. 2017 yılı Li Güyci'nin sınıfında Gülyar isimlik bir okuyucu var bulup, ögünüş asası aciz idi. Li Güyci onu ders vaxtıda aktif pikir kılışka, özünün acizliğini tırışıp yenişke, dersin çükendinkin bilmegenlerini soruşka, cüretlik buluşka ilhamlandırdı. Bazı derslerini pişikleşi üçün, dersin sırtkı vaxtlardan paydalanıp, ögünüşüge estaydılı yetekçilik kılgaş, balının psikisinin özgürüş ehvalıgımı köngül böldü. Gülyar'ın apısı bir mezgil öydü bulanmağışka, Gülyar'ımı cimip ketkendi. Şunun olan Li Muallim daim ona olan paranlaştı. Onun turmuş ehvalini ilgilep durdu. Hem onu Kayser buluşka ilhamlandırdı. Кейін Гүлиярның апсы қайтып келіп, балысының саламетлігінің яқшы болыплы қалмай, үгін ішінің мұ көп елгірлік әлікін байқыды. О, үшчірғанлы адамге қошалық есиятын ішпадылап, мұндақты ди. Ли муалымге көп рахмет етімен. Мә өйді болмаған күнлерді о қызымға өз қызды күйініп, мекір муабітіні еткізіп кепті. 2020 жылы Али мектеп имтаныға бір ай қалғанда, сыныптыки Дилбар есімді қыз ағырып қалды. Оның дадысы сыртты болғашқа келе алмады. Апсымы іштен түшмей тұрып келелмейді. Ли Güyci әсілді өзінің балысыны алғылы берішқа алдырап тұратты. Шындақ болсымы, о, бұ оқуғычының ағырқы чиде алмай ватқан халтыны көріп, ішкеленмей, оны докторханыға апарды. Вә таки доктор оныңғы оқыл селіп, ағырқыны пәсейткенге қадар оның енедің айдылмыды. Бұ чағда қараңғы түшіп кеткен болып, қызшақның ата-анасы тек келіп болалмағанды. Шының өлен о, бұ қызны үйге апарып қойды. Daşo imtihanı ahırlaşkandın kin, Dilber arzusu boyunca məlum bir daşo götdi. Onun apsi erkitim Li Muallimni körgende, onu çin kucaklap, anç ölçemlik bolmağan dölet tılı da, Li Muallim, sizgi köp rahmet, sizden yardımınız bolmağan bolsa, kızım bugünkü günge erişelmeydi, dep minnettarlığını bildiretti. Li Güyci işlevatkan çerçen nayelik birinci otur mektep, yataklıq tüzümdeki mektep bulup, Sınıp müdiri okuşlarının ögünüş ve turmuşuğa her vakit köngül bölüp duruşu gerek idi.
Şunlaşqa u sınıp yığınaşqanda, oquşlarga munu bir cümle sözni daim jekil aytdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, ızcıl kalitsi toluqlıqandala sünək şalanlışış alamətlərini pəs etkili bolamdı. Muxbirimiz Güllürü Sürət bu axtı xəbər berirdi.
1: Sünək şalanlışıştın, sünək şalanlışış xarakterlik sünək sunuşqıcı bolğan cəriyan, əmliyyətdə san özgürşidin süpət özgürşik ötüş cəriyandır. Sünək şalanlışış, sünək miqdarı azıyış və sünək toqulmalarının mikro qurulması nacarlışışını alayidlik qılğan kesəllik. Biz daim sünək qurulmamızni öyüge oxşdimiz. Uyumuzdaki eğirlik götürüş kurulması, meselen lim, eğirlik götürüş temi katarlıkla buzgunculuk uçursa, uyumuz xatarlik öyge ayılınıp kaladı. Sonak mı əmişundak? Sonakının mıhtarı azayganda, sonakının mikro kurulması buzgunculuk uçursa, sonak acizlap ketidu. Bazı yaşanğalla eğir nerslerini yötkigende, on solgu burulganda, hatta çüşkürgende mu sonaki sunup ketidu. Onun üstüge sonak şalanlıştın kelip çıkan sunuk bazda məlum dereceli yöşürüm buludu. Yaşanganla bunu hemişe belim çim bulup kaldı deyip karaydı. Ameliyatta bu xil bel telip ağırışının arğısı da sonak, yani bel omurtkısının işki kısmı da kiçikine sonak sunuş yüz bergen bulup, vaxtı da davalatmağanda bel omurtkısı devamlıq yigilip, kesellik ahvalı eğirlap ketişi mümkün. Nemiş üçün bazıla ızcıl kalisi toluqluğan bolsumu sonak şalanlışış alametlerini körünerlik pes etkili bulmaydı. Kalisi toluqluğanda sonak şalanlışışının aldın alğıl bulamdı. Kalisi toluqlaş, gerçi sonak şalanlışının aldın ilişte belgelik rol oyunusu mu, lekin çoğun yaşlıq yaşanganlarına bulup mu, çoğun yaşlıq ayarlığa nisbete etkanda nokul halda kalisi toluqlaş sonak şalanlışıqa karşı duralmaydı. Bunun sebebi mündaq. Birinci, yaşanganla bedeninin sümürüş iktidarı tövallab, kalisini sümürüş iktidarı yaşlığa yetmeydi. İkinci, ayarlarının yeşinin çoğun yeşiğe ayışıp, sonak maddesinin ekip getiş süreti bargan seri tezleşiydi. Üçüncü, yaşının çoğun işiğe ayışıp, sonakta köpünce çekiniş karakterli kesellik özgürüşü. Meselən, sonak boğum yalluğu bel omurtka arlıq təxsisi bol deyip çıkış qatarlıqla yüz berdi. Onun üstüge diabet kesili qatarlıq astı karakterli kesellərimi sonakka səlbi təsir körüstüdü. Yuqarqılarının əmmisi, nokul halda kalisi toluqlaşıqı tayınıpla sonak şalanlışışıqa karşı durğulu bolmaydıqalıqın işbarlaydı. Qeliplaşqan sonak şalanlışışını davalaş nemilən öz çıga aludu. Biz kalıplaşkan sonak şalanlışış kesilini davalaşını 3 baskışkı bölüşkü adetlengen. Birinci baskış, sağlam turmuş usulü ve yemek işmek adeti. Meselən, kalisi miktarı yuqur yemeklerini köp yiyiş. Doktorunun körsetmesi bu içe kalisi tabletkisi ve münasibetlik vitaminlerini istimal kılış. Aptapka köprek kaqılış, tamaka harak taşlaş, hareket kılışını devamlaştırış. İkinci baskış, doktorunun körsetmesi bu içe kalisinin sömürülüşünü ilgir sürdüğen, sonakının şekillenişini ilgir sürdüğen doğrularını istimal kılış. Üçüncü baskış, doktorunun körsetmesi bu içe sonaktaki kalisinin ekip getişini tizgilleydiğen doğrularını istimal kılış.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, jigərni may qaplaşdığın aldını qanday qəbul etmək kerak? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Jigərni may qaplaş tilgə elinsila, nurgun kişi bu baylar kesili. Yəni bək səmirib getkənlərdə görüldüyən kesel deyişidi. Ondaqda gözsüz tamaq yesimi jigərni may qaplaşı mümkün desəm işinəmsiz. Xəbər qılınışçə bir ər daim gözsüz tamaq yeb yarım ildən keyin jigərni may qaplaş əhvali əğirləşib getkən. Adam nima uchun go'zsiz tomoq yesimi jigarni may qoplash darajasi eg'irlashib ketadi? Jigarni may qoplashning oldini zodi qanday qilish kerak? Jigarni may qoplash jigardagi may ziyodi ko'p bo'lish sababidan kelib chiqadigan bir xil kasallik. Odatda jigarni may qoplash asosligi tarkibida may, qanit miqdori yuqori bo'lgan yemaklarni iste'mol qilish bilan munosabatli deb qaraldi. Amaliyotda go'zsiz tomoq yeguvchilarning jigarini mu may qaplishi mumkin. Buning sababi asosligi tuvandiki bir qancha nuqtini o'z ichiga oladi. Birinchi, karbon suv berikmalarini ziyodi ko'p qabul qilish. Oldi bilan go'zsiz tomoq yeydiganlarning ko'pinchisi oqsil va yog' to'liqlash uchun mifan, ugra, bolka qatorliq asosiy yemaklarni ko'p miqdorda iste'mol qiladi. Bu yemaklarda karbon suv berikmalari mo'l bo'ladi. Adam bedeni qabul qilgan karbon su birikmeleri bedenning ehtiyojidan eshib ketganda qon shikri va insulin saviyasi o'rlab ketib, ortiq energiya jigarda mayga aylanib saqlanib qoladi. Shuning bilan vaqt uzargan sari jigarni may qoplishi mumkin. Masalan, ziyodi ko'p iste'mol qilinadigan meva, meva sharbati va tatliq turumlar garchi o'simlik xomashyo qilingan yemaklik bo'lsa-mu, lekin tarkibida ko'p miqdorda tabiiy qand moddasi bor. Ikkinchi, mayning kelish manbasi muvofiq bo'lmaslik. Go'zsiz tomoq yeydiganlar qabul qiladigan mayning kelish manbasi asosligi o'simlik meyi va qattiq postliq meva qatorliqlardan iborat. Lekin qattiq postliq meva va o'simlik meyi ziyodi ko'p iste'mol qilinsa, energiyaning ortiq qabul qilinishini keltirib chiqarib, mayning yig'ilib qolishini ilgir surishi mumkin. Go'sht xomashyo qilingan yemaklar kamchil bo'lgan ahvolda go'zsiz tomoq yeydiganlar mayning turi va miqdoriga tehim diqqat qilib, to'yingan mayni ziyodi ko'p qabul qilishdan saqlanishi kerak. Uning boshqa dufu qatorliq go'zsiz yemaklarni pishiqlash jarayonida ta'mlik qilish uchun ko'p miqdorda yog', shakar va tuz qo'shiladi. Qaramoqqa sog'lom ko'rinadigan bu go'zsiz tomoqlarga amaliyotda may, qand tarkibi yuqori bo'lish xavfi yushirilgan bo'lib, uzoq mazgil iste'mol qilganda o'xshashlar jigarni may qoplaydi. Uchinchi, yemak ishmak qurilmasi muvofiq bo'lmaslik. Ba'zi go'zsiz tomoq yeguvchilarining oqsil va yemaklik talonlarining qabul qilinishiga sal qarshi yemak ishmak qurilmasining bir xil bo'lishini keltirib chiqarishi mumkin. Uzoq muddat go'zsiz tomoq yeganda oqsilning qabul qilinishi yetarlik bo'lmay, jigarning normal metabolizm iqtidoriga ta'sir etadi. Jigarda may to'shig'ichi oqsilni sintezlaydigan yetarlik oqsil kamchil bo'lganda, may jigardan to'liq chiqib ketalmay, yig'ilib jigarni qoplaydi. Buning boshqa vitamin, mineral modda qatorliq oziqlik moddalarining kamchil bo'lishimi jigarning sog'lomligiga ta'sir yetkazdi. Masalan, vitamin B turidagi oziqlik moddalar, vitamin E qatorliqlar jigarning zahar qaytirish va modda almashtirish iqtidoriga nisbatan intayin muhim. Magniy, sinik qatorliq mineral moddalar jigarning normal qurilmasi va iqtidorini saqlashga foydaliq. Uzoq muddat go'zsiz tomoq yeyish bu oziqlik moddalarining qabul qilinishi yetarlik bo'lmasligini keltirib chiqarib, jigarni may qoplash xavfini oshirib yetadi. Yana qaysi omillar jigarni may qoplashni paydo qiladi yoki ig'irlashtiradi? Jigarni may qoplashning shakllanishi ko'p xil omillarning o'rtaq ta'sirining natijasi bo'lib, yemak ishmakdan boshqa tuvandagi bir qancha xil omilmi jigarni may qoplashni tezlatadi yoki ig'irlashtiradi? Turmush odati. Harakat qilmay uzoq o'tiraversa, energiyaning sarf qilinishi yetarlik bo'lmaydi. Shuning bilan ortiqcha energiya mayga aylanib, badan saqlanadi. Uzak müddet ziyade çarçaşma ciğerinin madde almıştırış iktidarı təsir etküzüp, mayının ciğerde yığılıp gelişini keltürüp çıkardı. Şuna yemek içmek sağlam bolgan ekvaldı mı, muhabbıq çeniqeyiş ve emgek bilen demilişini birleştirmegen de, normal beden iğirliği ve metabolizm altını saklap kalgıl bolmaydı. Yani şuna dikkat kılış gerek ki, gözsüz tamak yigiciler arağını köpüsü mü, ciğerini maykaplaş xavıpın aşırı etidu. Kesellik ve doğru ameli. Diyabet, kandı may köpüyüp gitiş, yukarı kan besimi, köp xaltılıq tuxumdan sindromisi qatarlıq sozulm xarakterlik kesellikler ciğerinin madde almaştırış iktidarı təsir görsüdüb, ciğerini maykaplaş xavıpını aşırı etidu. Onunla başka hormon, antibiyotikler, tutkaklıkı karşı doğrular uzak müddet işletilsin mi, ciğerinin yükünü eğirlaştırıp, ciğerinin maykaplaşını keltürüp çıkarışı mümkün. Şuna doğrunu muhabbıq işletiş ve asasi keseliklerini dağılıp sakaytış mı, ciğerinin maykaplaşının aldın ilişki paydalık. Semizlik ve irsiyet ameli. Semizlik ciğerinin maykaplaştaki asaslı xatarlık amıllarının biri. Ama gözsüz tamak yigicilerinin beden eğirliği ölçemden eşip kessi mi, ciğerde may yığılıp kalıdı. Bir kısım kişilerde irsiyet amili sebebinin ciğerinin mayğı bolgan madde almaştırış iktidarı bir kadar aciz, ya ki mayını saklaş iktidarı bir kadar güçlük buludu. Bu semizlik ve ciğerinin maykaplaşının yüz beriş ihtimallıkını malum derecede aşırı etidu. Ciğerinin kaplıgan mayını yokutuşunun əpçil çağrısı. Ciğerinin kaplıgan mayını yokutuş için yemek içmek, hareket ve turmuş usulü katılık cihetlerde universal tanışaş ilip beriş gerek. Keselik sebebin tepeş ve yokutuş. Aldı bilen ciğerinin maykaplaşını keltürüp çıkardığan yemek içmek kurulması muhabbıq bulmaslık, hareket kemçil buluş, arağını köp iç, doğrunu muhabbıq istimal kılmaslık katarlıq keselik payda kılgıcı konkret sebeplerinin bari yokluğunu aydınlaştırılış, hem de yemek içmek kurulmasının tanışaş, hareket miktarını aşırış, araktaşlaş, ciğerge ziyanlık doğrularını istimal kılışını toxtutuş, katarlıq tedbirlerini kolunuş. Eğer semizlik sebebidin bolsa, beden eğirliğini yenikletiş gerek. Dikkat kılışkı tigişlik şu ki, beden eğirliğini heptide 0.15 kilogramdan 1 kilogramgıça tedirci azaytış. Tez sürette oruklap, salametlikke ziyan yetküzüyleştin saklanış gerek. Yemek içmekni tanşeş. Qand, yağ tərkibi tüven, talalıq yemeklerini asas kılıp, qand, yağ tərkibi yukarı yemeklerini az istimal kılış gerek. Bolup mu tücübüləb işlengen karbon su birikmeleri ornığa, qanıt körsetküçü tüven yemeklerini istimal kılış, qan şekerini kontrol kılışı paydalıq. Zeytun meyi, qatlıq posluq meyve ve belik qatarlıqlarını muhabbıq mıhtardı istimal kılıp, ziyadı toyunğan ve toyunmağın yağ kislatasını istimal kılmasıq gerek. Aksıl, vitamin, mineral madda, yemeklik

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 21. günü 76. növətlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazirisi de kılgan Şençini çıngıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yenip, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylığı namlık söz ne? Ve başucu Xi Jinping'nin 2021-li 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı esli kelgeliğinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

Reis Efendi, 2021 yılı Jongo halkı için toluma alaydı bir yıl boldu. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkı. Bu yıl yine Jongho Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı esli kelgelikinin 50 yıllıkı. Jongo bu tarihi işini dağdoğlu hatırlaydı. Biz Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı bilen bolgan hemkarlıkının yeni pelleki yükselişige davamlık pahalı türütkü bulup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın uluğvar işleri üçün üzlüksüz yeni tekimi zor tökpü koşumuz. Reis Efendi, bir yıl ilgiri her kaysi devlet rehberleri Birleşken Devletler Teşkilatı kurulgalıkının 75 yılını tebrikleş temisideki bir katar ali yığıllağı birlikte katnışıp, siyasi hıtapnamı ilan kılıp, yukumga emkarlışıp takabül turuş, hırsga kol tutuşup takabül turuş, köp terepçilikte çın turuş, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın rolünü küçeytiş, devir ve evlatlar üçün ortak kilecek yartışını vədi kılgan iduk. Bir yıldım bu yan, dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüş bilen, dünya mıhyası da yamırgan yeni taşsıman öpki yalluğu yokumi, gireleşme təsir payda kıldı. Her kaysi devlet halkının tınışlık ve terakiyatka bolgan arzusu tekimi təxirsiz boldı. Adıllık ve hakkaniliği bulgan teşnalıkı tekimi açtı. Hem kardeşip ortak payda ilişki bulgan intilişi tekimi küçeydi. Nöbette, yokum dünya mıhyası da davamlıq yamırdı.

Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi məqsidi ve prinsipi asas kılıngan xalqara münasibet asasi mizanıdan ibaret birli yürüyüş kaydı bah. Birleşken Devletler Teşkilatı hakiki köp terepçilik bayrağını egiz götürüp, her kaysi devletle umumüzlük xevpsizlikini ortak koğdaydıgan, terakiyat neticilerden ortak bəhrılındıgan, dünyanın təqdirini ortak ilgileydigan yadroluk supuğa aynış gerek. Xalqara tertibini mukumlaştırış üçün küş çıkırıp, kən terakki kılavatkan devletlerinin xalqara işladiki vekillik karakteri ve pişkir bayan kılış hukukunu aşırıp, xalqara münasibetini demokratiyeleştiriş ve kanunçillaştırış kütürütkü buluş cihette oldun qatarda menişi lazım. Xevpsizlik, terakiyat, kişilik hukukdan ibaret üçün sahadiki hizmetlerini tənkeş olgı sılcetip, ortak karalımı tüzüp, dikkatini gavdilik meselelerine merkezleştirip, herket kolunuşka ehmiyet berip, her kaysi taraflarının köp tarafçilik hakkıdaki vadisini delcayda amelileştiriş gerek. Reis Efendi, dünya yeni bir kitim tarihinin töt koçu eğizliği kip kaldı. Men şunun katı işini men ki, insaniyetinin tanışlıkı intiliş, terakki kılış, yükseliş iklimini tosup kalgılıp olmaydı. Emmeylen işençini çınıtıp, dünyavi tehdit ve hırslığa kol tutuşup takabül durup, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka türütkü bulup, birlikte tehimi güzel dünya kurup çıkaydı.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orne esli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur Halkı'nın galbisi, şundakla dünyadaki her kaysi devlet halkının galbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu nait ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk ornunun esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver, ve adaletperver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini ilgileydiğen Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaydedin kadem koygalıkıdın diyerek berdi. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışık teklif bergen ve onu kollagan

Dostum, erkim yadınızı buz gerek, biz Tünügünk Radyo Jurnal programımızda Kalbinur Kaharının Yürküm Sizden namlıq hikayesinin aldın kısını alatkandık. Şefkat tolumu aldıraş. O, hiç kaçan kuldaki işlerini taşlap, atayiden ballarını ağılıp amaydı. Her vakit hizmetini birinci oran koyardı. Hizmet kalan vakitlerde telefonunu avansız kılıp tanışap koyardı. Navada Gülmira onun yardımına ihtiyaclık bulup, telefon urup kalan takdirdimi, o, koldaki işleri tüyüyendiğin kirli

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki ege kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Oblonski 60 yaşlık ya ki 20 yaşlık yigit bulamdı. Artist ya ki vezir bulamdı. Sodiger ya ki general bulamdı. Hemmisini sellep kep kılattı. Şuna yukur tüven tabiqidikilerinin içi de dostları köpiydi. Eğer bu iki tabiqidiki kişiler Oblonski bilen bolgan münasivetleri arkalık özlerinin otursu da ortak bir nersinin mevcut işkelligini bilidigan bolsa, hayran kelişleri mümkün idi. O meyli kim bilen bolsun, bil olturup şampan işken, hem içişken bolsa, hemmisini selle itti. Kol asıdı işlevatkalla bilen bir yerde turganda, aşındak yüz hatırını bilmeydigan, sellişidigalları bilen uçuruşup kalsa, özünün çiverliki bilen kol asıdikilerinin açıkını basala itti. O nurgun ağınılarını çakçak kılıp aşındak ata itti. Levin yüz hatırını bilmeydigan sellişidigallardan emesiydi. Lekin Oblonski sezgürlüki bilen Levin'nin o kol astıdikilerge ikimizin yakınlıkımızını bildirgüsü kelmeyvatıdu her kaçağın dep oylap kalmasın diyendek onu içtik

özünün işxanısıqı başlatmaqdı. Levin bilən Oblonski qurdaş idi. Bir-birini səlləşətdi. Ulanın səlləşişləri billi şampan içişkən səbəbdən əməs idi. Levin kiçik vaxtıdın tartıpla onun bilən billi oynap çoğun bolğan ağinisi idi. İkisinin mecazları, kızıqışları oxşumusu mu, likin dostluğu yanılı şunçilik çoğunqır idi. Amma ula yani kılıdığan işleri oxşumaydıgan, karşı tarafının kılıvatkan işini ağzıda kolluğan bilen, işçi de yaman gördüğün ademlerimi oxşap kalatdı. Her ikisi özünün hayatını birden bir toğru hayat, karşı tarafınkini bihudu ötüp ketuvatkan hayat tep oylaşatdı. Oblonski Levin'ni köygende onu mesxire kılıp, külüp koyuştun özünü tutalmadı. O Levin'nin Moskova'ya nurgun ketim kelgenlikini, yezida daim aldıraşlı yurduğallıkını biletti. Ama nemi güşünç aldıraş çikellikini pekat bilmeytti, hem onunla zadılı kızıkmaytti. Levin her ketim Moskova'ya gelse, korunuş hem hodukuş, hayacan içi de yüretti. Hem özünün korunup yürüyüşlerine açıgımı giletti. Her kıl şeylerge karta adam oylap bakmağın yeni bir kıl karaşladı bolatdı. Oblonski onun bu kıl royi haletlerini meskır kılattı, hem onunla heves mi kılıp kılattı. Okşaşla Levin mu ağınısının aşkıl turmuş usulü bilen hizmetini yaratmaydı. O kılıvatkan hükümet hizmetini eşnimige erzimeydigan hizmet dep zanlı kılattı. Oxşumaydıgan birli yeri, Oblonski adetki kişiler kıladıgan işini kıladdı. Külküsü tabi hem samimi idi. Levin bolsa, onun dek ondak tabi külmeydi. Bazda açık gelip kıladdı. Biz seni xilidin beri kütüp atattık. Oblonski sözlep mangaç işxanasığı kirdi. Ve şundula, xuddi xatardan ötüp kettuk digende kılıp, Levin'nin kolunu koyuvetti. Kaginin'ge bekhuşal boldum. Bekhuşal boldum. Eyte, ehvalın kandak. Yakıştır vatam sen. Kaçan geldin? Levin bu suallağı cevap vermeyi Oblonski'nin işki hizmet dışıga. Bolup mu? Nait

ismi Filip Ivanoviç Nikitin, Mikhail Stanislavich Grinyovich. Arkadan o Levin'e yüzlenip, bu yak yerlik Aptonomiya Cemiyeti'nin azası, Aptonomiya Cemiyeti'nin yeni hadimi, bir kolu bilen 5 put iğirlikteki nersini kötüreleydiğen tenerketçi, oğucu, çarvıcı, hem benim dostum Konstantin Dimitrich Levin, Sergey Ivanovich Koznishev'nin inisi, dep tonuşturdu. Siz bilen tonuşkunumga tolumu kuşal men, dedi Ubovay. Men sizin akınız Sergey Ivanovich bilen tonuş şerpigi igimen, dedi Grinyovich tırnakları uzun inçik kolunu onunku sozup. Levin kapakları türlgen halda onun kolunu sıktı da, andın derru Oblonskiyga burulup, onun bilen parağı çüşüp getti. O, bütün Rusya'ya tonulgan anı bir atı başka yazgıcı aksini bek hürmetlisi mi? Ama onun başkalarının aldı da, özünü Konstantin Levin dep emez, belki meşhur yazgıcı Koznishev'nin inisi dep tonuşturdu gallıkı üçün hapıydı. Yak, men hazır yerlik Aptonomiya Cemiyeti'nin azası emez. Hemmisi bilen uruşup gelip, o cemiyetki katnaşmas boldum, dedi o Oblonskiy'e karap. Şunç tez mi? Dedi Oblonskiy külüp. Bu kandak iş. Nimi sebep bilen? Sözlep gelsem gep uzun. Sana kiyerek sözlep birek, dedi Levin. Ama şundak dep uyup, ihtiyarsız yeni sözlep getti. Kısqıraq sözlesem, o cemiyetinin kılıdığa işi yok. Hem buluşumu mümkün emez cemiyet ikerlikige közümü itip kaldı. O huddu hazırla, biri özünü rencitip koygandek açıqı bilen sözlep getti. Bir tırapten, o cemiyet parlamentinin oyununu oynıqıl turdi. Men oyununu olabilen oynış berdiğanga, ya yaşamasken mi? Ya kiremesken mi? Unudum başka yana, o cemiyet bir kısım adamlarının pul toplaş vasıtasına aynıp kaldı. İlgiri nazaret orulları sot mekkimiler baydı. Hazır bu cemiyet peyda bulup, aşkarı para anması mı, ama aylık maaş dep durup ilvatıdı. O huddi biri onunla karşı duruvatkan dek, aya canlanıp sözlep gitip atattı. Karşımca sen yeni özgürüp gitipsen, konservatıpladın bop kapsan, dedi Oblonski onunla karap. Boldu boldu, bu işle doğruluk kiyin sözlü şeyli. Bopto kiyin sözlü şeyli. Seni men bir iş bilen izdep kegen, dedi Levin. Arkadın Grinyovich'nin koluğa yirgin iş bilen karap koydu. Oblonski bilinir bilinmez külüp koydu. Sen ikinci Avrupaç kiyim kiymeymen digende kılıviden, dedi Oblonski Levin'nin uçsudaki Fransız tikkiçi tikken yeni kiyimlerge karap koyup. Bopto, bu mu meninci yeni özgürüş? Levin bir dilli kızırıp ketti. Bu çoğladı boludugan azırak kızırış emez. Balıladı boludugan gedengici kızırış idi. O özünün yüzünün tövellikigi külgüsü gelgendek bulup, tekimi kızırıp ketip atattı. Eğer başkala bolmağan bolsa, yığılıp etidigan dekme kılıp durattı. Akıllık ve erlegi has çırayı balılaç kıyafette şunçilik galiydi görünüp ketti ki, Oblonski onu hıcil bulup kalmasın dep, derru başka yakı karavaldı. İşkimiz neydi paranlasak bula, sana değdiğen geplerim baydı, dedi Levin. Oblonski sel oyulunup gelip, mundak bolsun, işkimiz gorunninki berip çüçük tamakını şuninki diyeyli. Tamak yiyeş paranlaşmam dok. Saat üç kişi bikamen, dedi. Yak, minin yeni bir bardağa yerim ba. Emise keşlik tamakını biliyeydi. Keşlik tamakını demse, minin sana

ədisi özüdün xeylilə çoğ idi. Şuna Şirbatskilanın ailəsi də məlumatlıq həqiqi aqsüngəklə turmuşunu birinci qetim körü vatatdı. Ata anısının vapatıdın kiyin, o bundaq turmuşdun məhrum bolğan idi. Bu ailənin həmmə əzaları, bolubmu qızla, Levinga qandaqdır bir güzel, sırlıq pərdi bilən qaplangandək tuyladdı. Ularda birer kemçillik seziş bu yaxtı tursun, əksçe ulanı qaplab turgan aşı güzel pərdinin işkirsi də ən alicənab yes tuyğula, kamalet giyetgen pak xislətlə ba dəb oylaydı. Nemi üçün bu üç qız bugün fransuzca, ədisi ingiliz sözlüşüdü? Nemi üçün belgilengen vaqt içide üstünki qəvətdə dərs təkrarlavatqan student işki aksıga anlatıp durup növət bilən piyanino çelişidu? Nemi üçün fransuz tili muallimini təklif qilib, ulağa fransuz ədəbiyyatı, muziksi, rəssamçılıqı və tansıllarını məxsus ügətküzüdü? Nemi üçün ula hər günü belgilengen saatdə durdundun tikilgen peltolarını kiyişip, milli xan qız bilen billə peytonğu olturup, dərəxlik tevir kotsu da seyli qilip geçişudu. Dolly uzun pelto, Natalia otturçı pelto, Kitty kızıl paypıqıqa sıkılıp gelgen çıraylıq pakal çeklerini xəq kördüğan qilip qısqı pelto kiyetti. Nemi üçün şiləpsige zər nişan takıgan çakarını əgəştürüp, Tevir kotsu da meñip yürüşüdü. Bu işlanın hemmisini hem o kızlanın sırlık alımıda buluduğan başka nurgun işlani Levin düşenmeydi. Emma ulanın kılıvatkan o işlerinin tolumu köngüllük, güzel işla işkellikini biletti. Hem özümü aşındak sırlık işlani yakşı göretti. O daşöyde okuvatkan vaqtıda üç kızının çoğu bolgan Dolly'ni yaxşı görüp kalgılı tas kalgan idi. Kiyin Dolly Oblonski giyatlıq boldi. Arkadın Levin o kızlarının otturancısını yaxşı görüşkü başıldı. Onun zadı aşı üç kızının biri bilen toy kılış niyeti baydı. Amma kayısını yaxşı görüp şunun bilen toy kılışını bekitelmek ili vatatdı. Natalya yukur katlamdikiler bilen arılışıp uzak ötmeyle diplomat Livovku yatlıq bulup getdi. Levin daş önü pütküzgende Kitty tek kiçik idi. Yaş Şerbatski deniz armiyasige herbilik getip uzak ötmey, Baltık denizi da soğu çöküp ölüp getdi. Şunun dinkin Levin'nin Şerbatskilanın ailesi bilen bolgan münasibeti Oblonski arkalık bağlanıp turgan bolsa mı, emma bağı ansiri suslaşıp getti. Levin yezide bir yıl turup, bu yıl kışının beşi de Moskova'ya kelgende, Şerbatskilanın ailesige ulanı yoklap badi. Ve şu berişi de, üç ağaç sınılının içi de kayısını hakiki yakış gördü kallıkını bildi. Yukarı tabiqidin kelip çıkkan, özü bayladın hesaplanıdığan 32 yaşlık bir er üçün, Şerbatski kinez kızıga öyünüş talepini koyuşi başka adamlarının nezirde tolumu asan işiydi. Ama adamın derula onu köngüldeki de küyoğul dep oylaşlarımı enik idi. Lekin Levin ketigi iş küçüşüp dursumu, onu hemme tereptini yitilgen, Alemde tengdişi yok perizattek. Özünü bolsa, adettiki addi bir ademdek oylap, başkalarının, hatta Kitty'nin özünün mü onu halap geliş ihtimalinin bolup gelişini zadılı tesavvurgı sığduralmay kelivat attı. Levin Kitty bilen uçuruşup kalar memmekeyin dep, her günü digidek aksüngeklerinin olturuşlarına berip turgan. Eni şundak ümit, Arzula bilen gangırap, Moskova'da işka yürgendinkin, ahır bu iştin ümit yok okşaydı, digen hiyal bilen yezisiga kaytip ketken idi. Levin'nin ümidini üzgün

toyluq namı bilan pul aldısa qandaq bir tərəf qılınıdı. Sot məhkəməsi bir diloni sot qilish jarayonida davolashquchi Shouyunun qısqa vaqt içində nurgun toyluq macerasına çetilganlığı, onun üstügə vaqtının yüksək dərəcədə cipsilashqanlığını bayqab, yipuchini gungan organiga ötküzüp bergen. Gungan organi dilo turguzup tekşürgendin kiyin Shouyunun 3 yıl içində qız yigit körüşüş, çay içürüş namı bilen körüşü soğusi, toyluq, qarz iliş qatarlıqlarını bahanı qılıp, İlgir kiyim bulup, köp adamdan cemi 1 milyon 800 milyon yandan artıq pul milini aldıp ilu alğalıqını bayqıgan. Ahırda sot məkimisi Shouyunun aldamçılıq cinayetdegi sot içip, müddətli qamaq cazası berip, cərimanı koyuş, ziyankeşlikke uçurguçılarının barlıq ziyinini töləb beriş hükümünü ilan kılgan. Hüküm kesimdeki yadroluq nokta tövendikçe. 2025 yılı Merkezden 1. numarlı hücreti de öyleniş aldamcılığı Katarlı kanunlu xilap kılmışlarına zərbi beriş salmağına aşırış gerek deyip körüstüldü. Eğer kılmış sadır kılgıcı kanunsuz ilgili biliş məxsidi de öyleniş muhabbet münasiyetini uydurup çıkıp toyluğunu aldıp ilu olgan bolsa, yani kilip sonması bir kadar köp olsa aldamcılıq cinayeti şekillendirişi mümkün. Kılmış sadır kılgıcı ziyankeşteki uçurgucunun iqtisadi ziyinini töləb beripli kalmay, yana kanun boyca münasib cinayi işler cevapkarlıqını üstüge alıdı. Toyluq ilişte muhabbetini asas kılıp, naçar örüp adatlarını özgertişke türtki buluş gerek.

Ciyani öymülükke varıslık kıldı. Hamısı öymakansız kalamdı. Sot mekkemisi yıkında oltırış hukuki tesis kılış arkalık varıslık kılış kıyın meselesini hel kıldı. Öymülük ailenin yadroluk mülkü bulu süpüt bilen evlat atlap varıslık kılış ceryanı da asalla hukuk tevalliki, menfaat taksimati, yaşanganda kütünüp oltırış katarlık köpkıl ziddiyetler kelip çıkıdı. Ananevi öymülükke varıslık kılış endisi de öymülük hukukunun özgürüşü hemişe oltırış hukuk menfaatinin talı nişiğe ergişip, öymülük hukuki bulup durduğun cay bulmaslık, turalğısı bulup kapaletke iyi bulmaslık tek onaysız vaziyet kelip çıkıdı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluk Xalq Sot Mahkemesi oltırış hukuki tüzümünü tətbiqlap, bir vaziyet boyunca varıslık kılış macerası dilosunu muvaffaqiyetlik murasa kıldı. Miras kaldırgıcı Çin familik hayat vaxtıda vasiyet kaldırıp, eni kılıp özünün namıdaki bir yürüyüş öymülükni nevrisi Çin Şao'nun varıslık kılışıga tapşırgan. Çin familik ölüp ketkendin kiyin onun uruq tukaları, öynün hukuk tevallikini muayyenleştiriş, oltırışka işletiş, hem iqtisadi toluqlumu beriş işleri sebeplik ixtilaplaşıp kalgan. Şunun bilen Çin Şao sot mehkemesiye dava kılıp, özünün diloğu çetişlik öyge bolgan kanunluk varıslık hukukunu muayyenleştirip berişini talep kılgan. Sot mehkemesinin sot kılıp, tähşürüp inihlişçe, bu diloda cemi 3 cevapkar bar bulup, ayrım-ayrım miras kaldırgıcının çoğun kızı, Çinca, ikinci kızı Çin Yi, hem onun nevrisi Li Familik iken. Bularının işçi de Çinca 70 yaşqa yıkılışıp kalgan. Hem onun başka mukim turalğısı yok bulup, yıl boyu diloğu çetişlik öyde turudikken. Eğer sot mekemisi vasiyetke asasen öyni Çin Şao'nun iqdarlıqıda boludigallıqı toğırsada hüküm çıkarsa, gerçi kanunluq bolsumu, likin Çin Canan turudigan üyü bolmay, aile azaları otursadiki ziddiyet keskinleşip, tukallıq mihrinin buzuluşunu keltürüp çıkarattı. İki tarafının dava talebini tamponlaştırış üçün Suudiye oltırış hukukunu büsüş eğizi kılıp, davalaşkıçılarga kanun çöndürüp, oltırış hukukunun öyünün iqdarlı hukukunun müstakil turduğun kanuni hususiyetini aydınlaştırıp, oltırış hukukunu təsir kılışının öyüge varıslık kılış, öyünün iqdarlıqını yötkeşke təsir yetküzmeydiğiliğini. Ama oltırgıcının hatırcam oltırış hukukuğa uzak müddet kapalatı kılgılı boludiğiliğini çöndürdü. Suudiyenin ademgerçilik bilen kaydıya tən itibar verip, murasa kilişi neticesi de barlıq davalaşıqçılar murasa kilişimi hasıl kıldı. Yani diloğu çetişlik öyge Çinşa varıslık kılıp, kanun boyunca köşmes mülükünü özgertip tızımlaş resmiydini becerildi. Çinşa pütüşken müddet işçi de 3 cevapkarının her birge öyünün bahağı sundurulgan puludun 21 min yöndüm berildi. Çinşa öz ixtiyarlıqı bilen Çinca'a diloğu çetişlik öyde turuş hukuki tesis kılıdı. Turuş müddeti Çinca ölüp ketken küngücü buludu. Turuş mezgilede kelip çıkan su, tok, öy, cay, mulazimeti katarlı xıracatlarını turuş hukukuğu ige kişi öz üstüge alıdı. Bu kıtımki mürasada öy iqdarlı hukuku bilen oltırışkı işiltiş hukukunu ayırbetiş işe aşırılıp, hem ölgücünün vasiyet arzusuğa katlıq əməl kılınıp, varıslarının hukuk, mülük, menfaatini kapalatlandırdı. Hem çoğun yaşlıq uruq tıqqalar üçün oltırış tövənçiki müstəhkəmlənib, tıqqalınlıq mikri en zor çekte saxlanıp kaldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde yaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasetçi kırıştırgıcısı Pəzilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğusu. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Сөйімдік достыла, программымыз қайтып келдік. Біз әр бір дәмліріміздің құшалық ұздігі жіләміз. Сәрдікі сапава, сүттек ойдың кешедікі жимырлап тұрған үлтізла, мәйін шамалда елпініп тұрған от жөплі, сәбі балыларымыздың құшал күлкісі, ұланың ұмаққылықлары, güzel tabiat manzarası, avtobusda yaşanganlığa, acizlığa uğrun boşluk bergendin kiyin ki, ulanın çırağıydaki razimellik külküsü, şundakla illik aile, hizmet katarlıklarının hemmesi de özgü yarışa hoşallık tepçip durdu. Şunlaşka hoşallık mendin jirahta dep, onu başka taraflardan izdep, avar opşurmam. Onu yartış yartan maslık, fakat özümüzge bağlıq. Hoşallık bir kıl pozisiye. Hoşal yürüyüşünü çin kalbimizden biz konumuzge püksekle hoşal yürüyüleyimiz. Şundakla eni şu hoşallıklarımız arkalık özümüz hem başkalarımı hoşal kılalayımız. Her vakit aktif energiye de bulaylı. Her bir işka aktif pozisiye de bulaylı. Yıkıllarımızga tebessüm bilen muamele kılaylı. Şundala her bir işte hoşallık ba, her kandak vakitte hoşallık ba. Her bir künunlağa hoşallık yar bolsun, en undak bolsa bizden hoşal his duyguluğa başlaydıgan köylerimizni devamlı anlayacağız.

ayalı şunu bilen heyran bop sorabdı. Siz kızıkkensiz bu pırap kalan tursu mu? Siz yanıla yaktırıp işken kıyafetki kırvaldınız. Bu sahtlık emes mi? Bu çağda yol dışı şundak depdi. Gepanın asası ba. Çünkü senin işkinin su. Ama minin işkinim mihri muhabbet. Demek mihri muhabbet mengü tatlık buludu. Turmuşumuzda en ali canap, en tatlık hissiyat ba. O bozu mu mihri muhabbet. Şunlaşka bu yiğit minin işkinim su emez mihri muhabbet diye. Mihri muhabbet o kişilerin en güzel ahlakı. Turmuşumuzda mihri muhabbet boğaç kıla hem minerse şunçilik güzel ve yakışlık. Mihri muhabbet kalbimizden en güzel caylarda saklanıp dursun. Yine ondak da olsa küylerimiz yine devamlı silahı için.

Sevimli dostlar, programımız kaytıp geldik. Muhabbetlik hayatta kişilerin hemmesi söyüdü. Ama gayileri söygünün eğirliği berdaşlık berenmeydi. Asallı vazgeçiyordu. Şunu bilen, bəxtlik buluş pürüstünü yoxdub koydu. Kişilerin hemmesi söyüldü. Ama gayda söylüşünün kıymetini bilmeydi. Onu yoxdub koydu. Söyümen degen sözünü hemli adam diyeleydi. Ama onun yoşurungan mesuliyetini gayet iz kıpılanmaydı. Gayet onu üstü gibi. Adam söyeleydi. Ama artıkçılığı, kemçiliği bilen, yoku hem bari bilen söyüşünü bazı unutup kalırdı. Elbette söygü muhabbet her vakit onu kadirligen, onu hürmetligen adam ki mesum. Eğer güzel bir muhabbetin ilgisi bulaydıysanız, onun mesuliyetini tonup yedim. Her vakit onu kadirleşini unutup kalma. Güzel muhabbet hikayesi hemimiz giyar bolsun. Yine muhabbetlik küylerimiz devamlık en şu muhabbetlik kalpler için.

Sevimli Radyo Anoğuçlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugün kümmetlik demleri manımış yada ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamalığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turuvat hemen. Fırat ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığı herkes unutup kalmadan sizler. Eğer programlarımızı vaktide anlayamay kalan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakıtta kalıgançı anlasanla bulup. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgıçısı Amangül Habibullah, Hazaretçisi Bahtiyar Turgut. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursun Abdur.

0: Hürmetlik radio anıgıçıla. Bugün 2026 yılı 7 ayının 3-cü günü, Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıgıçıla. Ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Başucu Xi Jinping'nin Cungu Kompartisi kurulğalıqının 105 yılını tebrikler siyağını kılığa muyum sözü kızgın inkas kozgıdı. Xi Jinping partiya kulisi ideyasını yetekçi kılıp, yeni devirdeki imtihanğa atılış yolu da jasaret bilen yaxşı meniş gerek. Xi Jinping, devletin idare kılış toğırstanın 5. tomini Türkiye'de tonuşturuş yığını Ankara'da ötküzüldü. Yeni kesip zahım kapalıtı sınıqıda cemiyi suğurtu katnaşkalla 29 milyon 902 mınğı yetti. İran kurallı kısmı Amerika'nın Hormuz boğazı'a arılışı şerikdige qatti ve tez inkas kaytırmız dedi. Emde dehtalar haberlerimizden tepsili mezmurlardı bolsun.

0: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
1: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.

0: kiçik-kiçik tamçılardın deniz hasıl boludum.
1: Kiçik-kiçik taşlardın tağ hasıl boludum.
0: Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemləb, capa halavette, şərəb numusta. Hayat mamatlı bilip oluduğun, təqdirdaş boluduğun ortak gevde ideyesini müstehkem turğuzaylı.
1: Cunhua milleti çoğun ailesi de her birimiz huddi bir tam suğa, bir tal küçük taş kokşaymış.
0: Anı vətinim, deniz suyunun zengar rengini colalandırış üçün sana muhtaçmən. Tağlanın heybətlik buluşu üçün sana muhtaçmən. Cunhua'nın en güzel kıyafetini sürətləş üçün sana muhtaçmən de.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş damıda alğı ilgirləvatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösəncan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 21. günü 76. növətlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazirisi de kılgan şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yenip, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylı namlık sözünü ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı esli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

رئیس افندی، شکمن جگرم برنجلی جنگو خلق چون تولما آلایده بر یل بولدی. بو یل جنگو کمونیستیک پارتیز قرلغالقنن 100 یلقی. بو یل ینه جنخوا خلق جمهوریتنن برلشکن دولتل تشکلاتی دیکی قانونلوغ ارنی اصلی کلگلیکنن 50 یلقی. جنگو بو تاریخی اشنی داغدوغلی خاطرلایدو. Biz Jungo'nun Birleşken Devletle Teşkilatı bilen bolgan hemkarlıkının yeni pelligi yükselişige davamlıq paal türütkü bulup, Birleşken Devletle Teşkilatının uluğvar işleri üçün üzlüksüz yeni teximi zor töhpü koşimiz. Reis Efendi, bir yıl ilgiri her kaysi devlet rehberleri Birleşken Devletle Teşkilatı Kurulgalıqının 75 yılıqını təbrikləş temisidiki bir qatar ali yığıllağı birlikti qatnışıp, siyasi xıtapnamı ilan qılıp, yuqumğa əmkarlışıp taqabıl turuş, xırsqa qol tutuşup taqabıl turuş, köp tərəpçilikdə çın turuş, Birleşken Devletle Teşkilatının rolunu küçəytiş, dəvr və əvlatla üçün ortaq kiləcək yartışını vədi qılğan iduq. Bir yıldım bu yan, dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüş bilen, dünya mıhyasıdı yamırgan yeni taşsıman öpki yalluğu yokumi, girerleşme təsir payda kıldı. Her kaysi devlet halkının tınışlık ve terakiyatkı bolgan arzusu teximi təxirsiz boldı. Adıllık ve haqqaniliği bolgan teşnalıqı teximi açtı. Hemkarlışıp ortak payda ilişki bolgan intilişi teximi küçeydi. Növette, yokum dünya mıhyası da davamlıq yamırap getip atıdı. İnsaniyet cemiyeti de çonkur özgür işler boldı. Dünya yeni davalğuşluk özgür iş mezgili kırdı. Her bir mesuliyetcan siyasiyon, şenç, casaret, mesuliyetcanlık bilen devir temisiği cevap verişi, tarihi karar çıkırışı şart. Birinci, biz yokum üstünün galip gelip, İnsaniyetinin istihbali ve təqdirgi münasibetlik bu zor küreşte gelbi kazın işimiz şart. Dünyanın medenilik tarihi öz növeti diyene vabağa karşı küreş kılıç tarihidir. İnsaniyet hemişe hırslani üzlüksüz yeniş davamı da teximi zor terakiyat ve ilgirleşne emelge aşırıp geldi. Bu kitimki yukum şiddet bilen yupurulup gelgen bolsumu onu haman yenel

100 yıldan burun karbonni çok kıymetli yetküzüş. 2060 yıldan burun karbonni neytrallaştırış için tırışıdı. Bunun için cephalık tırışçalık körtüçki doğru gelse mi, biz bütün küçümüz bilen atlınımız. Congo, terakki kılvatkan devletlerinin yeşil, tüven karbonluk energiyeni terakki kıldırışını zor kiş bilen kollaydı. Çıgıra sırtı da yeniden kömür elektrik türlerini yolu koymaydı. Herket yolun işe de çıntırış. Terakiyat baylık eselinmesini aşırıp, namıratlarını azaytış, açlık bir hatarlıki, yokunga takabül turuş ve vaksina, terakiyat meblağı gamlaş, kilimat özgürüşü, yeşil terakiyat, sanayetleşiş, rakamlik iktisat, alakını ravallaştırış katarlık sahelerdeki hemkarlıkını noktuluk alığı sılcetip, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasını tez emelileştirip, dünyavi terakiyat takdirdaşlık gövdesini berpa kılışımız gerek. Congo kelgüsü 3 yılda terakki kılvatkan devletlerinin yukumgı takabül duruşu ve iktisadi, ijtimai terakiyatını esli keltürüşünü kollaş için yine 3 milyar Amerika doları halkara yardımı verdi halkın cakarıldı. Üçüncü, biz iştipaklıkını küçeytip, özara hürmet kılıdığan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan halkıra münasebet ideyesini emniyet körsütçimiz şart. Tınış terakki kılıdığan dünya, erkıl şekildeki medeniliklerini sığdıralaydıgan buluşu. Cezmen, zamanı vilaştırışının köpkıl yollarını kubul kılalaydıgan buluşu gerek. Demokratiye, kaysi bir devletinin patniyeti emez, belki, Her kaysi devlet halkının hukuki. Halkıra vaziyetinin yakınki mezgillik terakiyatı şunu yeni bir kitim ispatladı ki, sırtının herbi cihette arılışı ve atalmış demokratik özgertişi tügümez balayı apet yağdırdı. Biz tınışlık, terakiyat, adıllık, hakkanilik, demokratiye, erkillikten ibaret bütkül insaniyetke ortak kımmetini zor küş bilen evüc aldırıp, Kiçik çemberek şekillendiriş ve nöl neticilik ilişkini çörüp taşlışımız gerek. Devletle otursa da ıhtılap ve ziddiyet körülüşten saklanmak ders. Lekin baraverlik ve özara hürmet kılış asası da söhbetleşiş ve hemkarlış gerek. Bir devletin muvaffakiyet kazanışı yeni bir devletin mukarrer mağlup oluduğalıkının direk vermeydi. Bu dünya, her kaysi devletlerinin ortak üsüp yetidişi ve olgı besişini tamamen sığdıralaydı. Biz karışlaşmayı söhbetleşiş, çetki kalkmayı sığdırışcan buluştu çıntırıp, özara hürmet kılıdığan, adil, ekani bulgan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan, yenice halkıra münasebet orantıp, menfaatinin bir kişi noktasını kengaytıp, en çok merkezdaş çembersizip çıkışımız gerek. Cunhua milleti tınışlık, ecillik, inaklık ideyesige varislik kılıp ve intilip gelgen. Biz burunmu tacavuzculuk kılıp bakmagan, başkalarını boza kılıp bakmagan, bunun din kiyimu tacavuzculuk kılmayımız, başkalarını boza kılmayımız, zomiger bulmayımız. Cungu baştın ahır dünya tınışlıkının berpatisi, dünya terakiyatının tökpikari. Xalqara tartibinin qoğduğucusu, ammivi məhsulatının təmili gücüsü bop gəldi. Yəni, davamlıq özünün yeni tərəqiyyatı arqılıq dünyanı yeni pürsət bilən təmilləydi. Tötinci, biz dünyavi idarə qilişini mükəmməlləşdirib, həqiqi köp tərəbçilikini əməliyyət körsütçimiz şərt. Dünyada Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yadro qılınğan xalqara sistemindən ibarət birli sistem bar. Xalqara kanun asas kılıngan, xalqara tertibden ibaret birli tertib ba. Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısının asasi məqsidi ve prinsipi asas kılıngan xalqara münasibet asasi mizanıdın ibaret birli yürüş kaydı ba. Birleşken Devletler Teşkilatı hakiki köp terepçilik bayrıqını igiz götürüp, her kaysi devletle umumüzlük xevpsizlikini ortak qoğdaydıgan, Terakiyat neticilerden ortak behrindigan, dünyanın takdirini ortak ilgileydigan yadroluk supuğa aynı iş gerek.
xalqaro tartibni muqimlashtirish uchun kuch chiqarib, keng taraqqiy qilayotgan davlatlarning xalqaro ishlardagi vakillik xarakteri va fikr bayon qilish huquqini oshirib, xalqaro munosabatni demokratiyalashtirish va qonunchilashtirish turtki bo'lish jihatida oldingi qatorda mengishi lozim. Xavfsizlik, taraqqiyot, kishilik huquqidan iborat uch chuqur sohadagi xizmatlarni tengkash olg'a siljitib, o'rtaq qaralma tuzib, diqqatni gavdilik masalalarga markazlashtirib, harakat qo'llanishga ahamiyat berib, har qaysi taraflarning ko'p tarafchilik haqidagi va'dasini dal joyida amallashtirish kerak. Rais efendi. Dunyo yana bir qitim tarixning to't ko'chi eg'iziga kelib qoldi. Men shuningga qat'iy ishonamanki, insoniyatning tinchlikka intilish, taraqqiy qilish, yuksalish iqimini to'sib qolg'ili bo'lmaydi. Hammaylan ishonchini chingitib, dunyoviy tahdid va xirislarga qo'l tutishib taqobil turib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lib, birlikda teximi go'zal dunyo qurib chiqaylik.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 10-cu ayının 25-ci günü Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluq orni əsli kelgenlikinin 50 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birdenbir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur halkının galbisi, şundakla dünyadaki her kaysi devlet halkının galbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu naid ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver ve adaletperver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini igreydiğen Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaydedin kadem koygalıkıdın diyerek

Amerikanın 2758. numaralı kararını çıkarışık teklif ergen ve onu kollayan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eğitime. Hakkaniyetini yaklayan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Jongo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Jongo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Jongo'nun ilgirleş yönünüşünü igilep, Jongo ve insaniyet terakkiyatının seltenetlik dastanını pütti. Jongo halkı, yeni Jongo kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakkiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Jongo'ça sosyalizmini muvaffakiyetlik yaratıp ve ravajlandırıp, ictimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, işlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet edin, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işe aşırdı. Jongo halkı capağı çıdap küreş kılış arkası da öz kuluğu tayinip, Jonghua zamanı da umumyüzlük halk cemiyet kurup çıkışı nişanını işe aşırıp, Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıç canının galbisini kolgu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivlaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirini başlap, Jonghua milletinin ulu gülün içinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Jongo halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahır iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, Xalqara adillik ve haqqaniylikni qoğdab, dünyanın tinchligi ve taraqqiyoti uchun zor tökp qo'ydi. Jongo xalqi tinchlikni qizg'in söyüdi. Tinchlik ve xotirjamlikning qimmatli ekanligini obdan biladi. Shunga mustaqil o'zga o'zi ega bo'lish asosidagi tinchlik diplomatiya siyosatini boshdan oxir yurgizib, adolat ching turib, haqqoniyatni yoqlab Zomgerlik ve zoravallık siyasisiga qat'iy qarshi turdi. Jongo xalqi keng taraqqiy qilayotgan davlatlarning egalik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'g'dash yo'lidagi haqqoniy kurashini qat'iy qo'lladi. Jongo xalqi o'rtaq taraqqiyotga turtki bo'lishga kuch chiqarib, Tanzaniya, Zambiya temir yo'lidan tortib, bir belbog' bir yo'lgacha Terakki kılvatkan devletlerge çağımının yetişici yardım verip, Jongo'nun terakkiyatı arkalık dünyanı üzlüksüz yeni fırsat bilen temmeldi. Yeni taşlaman öpki yalığı yokumi bütün yer şarını kaplıgan xeterlik peyitte, Jongo dünyanı özünün aldığını iliş tizgilleş tecrübelerden paal hem bəhri kılıp, her kaysi devletlerge köplep yokumgı takabül duruş maddi eşyaları, vaksina, Doğru yetküzüp berdi. Virus menbesini sürüştürüş ilmi hemkarlıkını çonkur kanat yaydırıp, insaniyetinin yokun üstünün üzülkesil galibi kılış üçün semimilik bilen paal tırışçalı kürsetti. Bu 50 yılda Jongo halkı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nopozi ve ornini baştın ahır qoğdap, köp terapçilikini emniyet kürstip, Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı bilen bolgan hemkarlıkını künsiri çoğunkurlaştırdı. Jongo, Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengişi'ge daimi əza devletlik mesuliyeti ve burcini sadıklık bilen ada kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi məqsidi ve prinsipini, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xalqara işladiki yadroluk rolunu qoğdudu. Jongo talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilen hal kılışını paal teşebbüs kıldı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tanışlık saklaş herkidige 50 neçimin adem kitim xadim evet katnaştırdı.
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın azalık bedeli tapşırıştaki ikinci çoğun devlet ve tenişlik saklaş kıraştının üstüge eriş

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlar, kim yadınızı buz gerek? Biz Tünügünk Radyo Jurnal programımızda Kalbinur Kaharının Yürküm Sizden Anlık Hikayesinin aldın kısını alatkandık. Şefkat tolumu aldıraş. O, hiç kaçan kuldaki işlerini taşlap, atayiden ballarını ağılıp amaydı. Her vakit hizmetini birinci oran koyardı. Hizmet kalan vakitlerde telefonunu avansız kılıp tanışap koyardı. Navada Gülmire onun yardımına ihtiyaclık bulup, telefon urup kalan takdirde mi, o kuldaki işleri tüyendiğin kirli andın telefon kaydırardı. Bu çağda Gülmire alma kaçan yolukkan kıyıncılıklarını halkı boğan bulardı. Şu sebep demek ki, o bara bara şefkatke dert etmeydiğen, her kanda kıyıncılıkların amalını özü kıldığan bu ketken idi. Gerçi olanın toy kığınığa aralı 8 yıl boğan bulsun, Gülmire özün şefkat bilen 80 yıl öğütükkan dek his kıldığan bu kağın idi. Dəl şu günlədə onunğa konu sabah dişi əzmət uçuraq qaldı. Ola tuncu görüşüblə gəplərini tüyütənmədi. Həm ündidarını qoşub aldı. Ondaqda, Gülmirənin bunundan keyinki gölürə qandaq bola. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz dağımlı bugün radyo jurnal proqramımız qorunlaşdırılğan Qalbinur Qaharının Yürküm Sizdən namlıq hikayesinin davamıdır bu.

Gerçi bazı aldıraşçılıkta onun uçuruğu cevap kaydıramızsa mı, o yanla ədsi oxşaşmendeki uçurlanı dağınlıq əvət etdi. Bara-bara onunla kündü turmuşumda 101 vatkan künüllük və künülsüz işlerini sözləb yerliğim buldum. O, sözlerini şüncilik birlib anlaydı. Xoşallıqlarımı cor bolsa, qayğılarımı təsəli bir etdi. O şu tapta minin savaq dışımda əməz, yakın dostum sır dışımı aynıb getken idi. O adette aldıraş yursumu vakit çıkarıp beni tamak teklif kılattı. Ben bu, o diyen konu savaq dışım. Böyle tamakı yenge neyim bulattı edip oylap, onun teklifini rətkınmaydım. O her qıtımlıq tamakını ben əzaldan bir bakmağın

Salam, çıraylıq Gülmirə. Ətiyəlikiniz xeyirlik bolsun. Bugün gününüz xoşallıq içi dözsün. İşxanağa kiribla əzmətini uçurunu tapışırıb aldım. Qoya onun muşu uçurunu saxlab durğandək, dərhal onun uçuru qaytırdım. Rəhmət əzmət, bugün keybiyyatın fəqat yaxşəməz. Neymiş buldu? Dəb cavab qaytırdı əzmət. Ətdiyəndə şəfqatlə uluşub qaldım dağa. Yeni bir muğun çiçiqlidim, dedim cavabı. Öy deyəndə onçilik talaş tatış, uruş cidəllə bob durudu. Könlünüz ki, amma. Üçdə, sizlərinin idarə tərəfdə becərdiğən azraq işim batdı. Bəllə tamaq yeyilim, dedi. Makul, əmsi işdən düşüblə sizgə uçur qılay. Uçurun qaytırıb olub, ədiyən qırımsız qalğan yüzümgə sus qırım qılıb aldım. Rasını isəm, şu tapdı bərə yarasa, dədimlə tök paranlaşqım kilib atatdı. Hürmetimizden gaybetimiz köp bulup gidip atkan bugünkü günde dostlarımga dedimle töküp sorunla da param temisi bop kalışını halıma ettim. Çüşkice kolum ışkımı bağladı. Şefkatnin ətiyenki sözlerini oylasamla közlerimge yığı yamış attı. Çüşlükten menişki çıkışımgala əzmətnin idarı aldığı saxlavatkanlı kuçuru geldi. İşxandaki tihilme aynaki qarıp üstü işimini bir kur tüzdüvağanın kiyin sırkı çıxdım. Dərvazı aldı da onun tulpar markalı qarı pikavi beni saxlab duratdı. Maşinığı çıxıb, kəyini orunduqda çoğun bir dəstə ətürgünün oturğalıqını görüb, uçuruşqa bardağın oxşumamsız, nemi deyən çıraylıq gül bu, qayız tələylik qızdı o, dedim çaq-çaq qılıb. Yaxdırdınız mı, sizgə aldım. Ətiyən kəypiyatım naçar deyəndiniz, kəypiyatı oğuşlamı ikiyin dedim. Uçuruşqa çıxdığın vaqt nədə deyisiz, aldıraşçılıqda baş qaşlıqdayım vaqt yoxdursa, Vaqt yox deyisiz o, mən bilən görüşdən vaxtınızı uçuruşqı sərib qısınız bu tikən əsli. İşlərinizi təxliqib qoydum mu, nimə? Dedim mən, səl xicil bulub. Siz deyən minin yaqın dostum, savaqdışım. Siz, mən üçün o qızladımı mühim. Rast gəbni qısam, mini qızlar yaratmaydı. Dedi əzəmət külüb durum. Siz şünç kilişkən, puldar, yəni kilib şünç xuşçaq-çaq dursunuz. Qandaq əhmək qızlarkən o, sizin yaratmaydıqan. Маңы ярғыда қыз, тек тоғылмы дейді аңа? Дедім, мән мұ ұныңғы чақ-чақ қылып. Яқшы қызланың егесі ба сіздек. Әскі қызланы мән яратмаймен. Мұшында қылып, бойтақ өтіп кетіп атымен ғо. Болды, чақ-чақынмай, ауы көлінің қолыңызға еліп, бір пұрап қойын, бойыны қысылып кетті. Андын, көңіліңіз немі тамақын татуды. Бүгін, мұшын ачар кейпиятыңызды бір оңшы өтейлі, боламды, деді ол. Гүлге қарады. Gül, həqiqətən bək çıraylıq. Köngül qoyub oralğan idi. Onu qolumqa aldı. Onundan kəyən xoşbuy pıraq, damaqlarımda qıdıqlar, məni acayip bir xoşallıq qoyunuqı sörəb gedib atandı. Axır qetim şəfqatdan mən qaçan gül soğaq qıqalıqını əsk alamadı. Mən onu daim toğılan güllərimdə, xatiri güllərdə birə dəstə, heç bu mığında birə tal gül soğuq sadəb oyləkdim. Amma Şəfqat qoya toydən keyinki turmuşunun gül bilən zadı alaqısı yox dək, minin gülgə amraqlığımını tamamən unutub ketkən idi. Biz həşəmətik bezəlgən qarabçı tamaxanığa kirib xızalandıq. Mən tamaq yeş onunqa ədiyən naşdıdı bolunqan sözlərini, Şəfqat işkimizin arasıdaki cidəl macıralan, onun hər zaman aldıraşçılığı tüpəyildin ayının şükün asasən mən üstümlə elib qiyinlib ketivatqalıqımını zarınıb sözləbədim. Sözü geçe köz yaşlarım tökülüp, ünlürümü boğulup getdi. Şıqlıman, dedi əzimət sözlerimi əstayil anlap boğandın kiyin təsəlli bir. Mən sizden bunca cəpadı qağallıqınızını bilməkdim. Ayıl deyəndə könülsüzlük boludu. Cidəl macralanın ayıq kurmaydı. Bundaq yığılap yorsanız, özünüzü tügeştürüp, kesalıp getisiz. Özünüzü ayaşını ögünün. Bunun deyinkin içiniz sıqılsa, bana tatınmaydı. Mən sizin dostunuz, sırdışınız, dərdiniz ki, dərman bulu mən. Dəmağanda sizin şəhər sırdıdaki tağlağı apırıb aylandırıb gilək. Özünüz ki, özünüz təsəlli bir işini ögünü bilən. Şəfqətin rəncib, yığılab yursunuz mu, özgürüb qanmaydı. Həm onun xiyalığını kırıb çıxmaydı. Muhimi, yenim bir yıqın bir dostum ba. O man həmrah dəb oyla. Bugünün başlap, qətdi yığılaşqa, azabnışqı bulmaydı hə gülməyirə. Dedi o mana təsəlli bir. Maqul, ilim o sizdək dostum bu qaptikən, bu mısı bu dətlərimi kim gibi eytatdım? Toğur dediniz, mən yat əməz,
балалықтыки достыңыз. Бұныңден кейін қандай кеп болса, татымаймаңыз да. Кепларымыз түгейдіған деген мәселе. Оныңға нұрғын іш сырларымны, уалчылық вә азылықтарымны төкіп әткенден кейін, өзімні еніклеп қалғандай нығайты рахат ес қылдым. Көңілдік параң, оқшыған тамақ вә бір стакан қиынық қахва әтігендегі көңілсіздіктерімді тамамен ұмытылдырған еді. Түстен кейінгі қызмет уақыты тойшып қалғашқа амалсыз орнымыздан тұрдық. Әзімет, қызметташтарым нені деп қала деп, ағылы ұнымған хилықы пәрдәсті қызыл гүлні хақтың немі дейші білен немі қарыңыз. Сорап қалса, достым бәді деп қойу, деп күт әтіп қойды. Ойлығынымдай гүлні еліп кірішімге, ішқандыке қызметташтарым орып елішті. Оланың кім соғып қылды деген суалыға, елдішім соғып қылды деп өтігетті. Бұл бәрдәсті гүл үстінің үстіне шүнтілік ярышып кетті ке, әр қайтым оныңға қарысамла, ықтиярсыз күлімсірейді.

Merhaba, Konu Dostumlar Radyo Jurnal programımızı bugün yana okşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldik. Programımızı avad kırıklı yaptırıp anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən Riyasatçı Dostumlar, Şirin Gül Doğdu.

Şu kıytımlık kapçılıktan kin, şapkat işkimizin parağını tekimi azlak getdi. İnegin etkanda onun kuburunkudak etkilep yiyelip yapkınmaydıgan boldum. O, bir kançı kıytım her kıl bahanı tepip, ben bilen parağını şıpakmakçı boğunda, ben bu her kıl sebeple bilen rət kıldım. Ama azmet işkimizin parağınları ve uçuruşları bara bara köpü işke başıldı. Onun her günü bana evetediğin uçurları şüncelik güzel tıllablan yazıladı ki, oku etip acayip şiirin duyguları çömettim. Rasını isem, onunla uçuruşup kalan gündün başlap, tenis sudek mənisiz hayatım rəndarlaş

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizdə qayıs məzmunlayan buldukin, birlik tıqlaq sepaqaylik. Bugün aldı bilən dünyadaki acayip mənzirlik caylağı barımız. Uzun ultrayı vəmən, turup hərkət qılışını unutmaq. Siz mu bu yeməklikini köpiyəmsiz? Zəhərlik ayvalla özünün zəhərdən zəhərlənəmdü. Bugün volkan uğundilirdiki geologiya tuğursuda sözləb yerimə. Tunçı qiddim urandın kəlgən eksnur bayqaldı. Bugün yeni qızqarlıq paranladığımı sözləb yerimən. Xoş qadirlik dostlar tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayayətimizi başlayıqdəm duq. Qadirlik dostlar, yer şəhərdə sansızlığan güzəl əmsirlik çaylar bar bulub, ula təbiyyətinin güzəlliyi vəkillik qıldı. Səhra-i Kəbir qumluğu dünya boyunca ən çox qumluq bulub, Şimali Afrikanın köp qısım rayonlarını qaplayan. Səhra-i Kəbirnin yıllık oturcu yığın miqdarı az. Səhra-i Kəbirnin ən nəm rayonlarıdır mı, bir həftədə fəqat 2 qitim yağmur yığışı mümkün. Xalın qoltuqı Vietnamın şimali qısmığı caylaşqan bulub, 120 km uzunluqdakı dəniz qırğığı liniyası bar. Bu dəniz qoltuqı neçimin aralını alaydılıq qılğan bulub, hər bir aralının çoxusu da quyuq orman yepinci ösümlikləri bulub, ağtaş tövrüklərdən tərkib tapqan həyvətlik dəniz mənzirsini şəkilləndirgən. Bəzi aralarının içi qavaq bulub, qayət zor öngörünü şəkilləndirgən. Cümulama çoxusu. Dəniz yüzdən igizliki 8848.86 metr kilədiğən cümulama çoxusu, yer şəridiki ən igiz tağ çoxusu bulub, dünyadiki ən igiz tağ çoxqa. Nurgun taq çıxıçılarını cəlib qılğan. Cümulanma çoxusuğa çıxış nəhayət təs. Onun üstüki igizlik təsiri hava rayı və şamal qatarlıq nurgun amillərni oylanışı kerak. Antarktika qıtası yer şəridiki ən soğuq, ən qurğaq, şamal gücü ən çox quruqluq bulub, barlıq quruqluqlar içində dəniz yüzünün oturucu igizliyi ən igiz. Antarktika qıtasının 98% yeri qar muz bilan qaplanğan. Antarktika şimali qutubqa qaraganda texmi soğuq, çünki Antarktikanın köp qısım rayonları dəniz yüzüdən 3 kilometrdən artıq egiz. Onun üstəgə şimali muz okean şimali qutub bəlbığını qaplıqan bulub, muz bəlbığı arqılıq dəniz okeanın temperaturasını yetküzüb berələydi. Antarktikadiki dəniz okean canlıqları pingivin, kök kit, orka kiti və tiolin özçü qalıdı. Çoğun tosma xadataş dünyadaki ən çoğun marjan xadataş sistemisi bulub, 3000 kilometrdən artıq cayğı sözülgən. O, yer şəhərdiki alam boşluqıda körgülü buladığan birdən-bir marjan xadataşları. Şundaqla dünyadaki canlıqladın tərkib tapqan ən çoğun yek qurulma bulub, nəçi milyard uşaq canlıqladın tərkib tapqan və şəkilləngən. Çoğun tosma xadataşlıqıda yenən nurğun yavay ayvalla cümlədən yeşil dəniz taşbaqısı, delfin, kit, dəniz yilini və barbus belik qatarlıqlar var. İqvazu şarqıratmisi dünyadaki ən kən təbii möcüzlərinin biri bulub, Braziliya bilən Argentinanın çıqrasıqı caylaşqan. Şarqıratmi sistemisi İqvazu dəriyası boyudiki 275 şarqıratmini öz çıqalıdı. Köpünçü şarqıratminin egizliki təxminən 64 metr. Amazon dəriyası dünyadaki iqin miqtari tarmaq iqinləri ən köp olğan dərya bulub, onun umumi iqin miqtari dünya umumi iqin miqtarının təxminən 5-dən 1-ni egiləydi. Bu dəryada 3000 qıldın artıq beyliqlar bulub, yeni türlər yanılı üzlüksüz bayqalmaqda. Amazon yamğurluq ormanı yer şəhərdə hazır saxlanıvatqan yamğurluq ormanının 20-dən köprəkəgi vəkillik qılıdı. O, ən çox tropik bəlbağ yamğurluq ormanı bulu sübdi bilən canlıqlarının köp xıllıqı iqə. Dünyadaki məlum boğan türlərinin 10-dən biri Amazon yamğurluq ormanda yaşaydı. Galapagos taqım araları şərqi tənic okeandaki ekvatordaki yanardağ taqım aralarından tərkib tapqan kiçik taqım aralıdır. Bu arallar intayın çət və yiganı bulub, bu taqım aral özgücə aral ekologiya sistemisi bilən dünyağı dağlıq. Bu kişinə ayran qaldırdığan mənzirin noxtaları və yavay ayvallarını sayahat qılış üçün ən yaxsi sayahat kiyemisi sayahatigə qatnışı gerek. Galapagos taqım aralının sayahat paraxotunu zakas qılış adatı ən qolaylıq, lekin basımı qımmət. Serengit ekologiya sistemisi Tanzaniyanın qarbi şimalığı caylaşqan bulub, Keniyanın qarbi cənibiqici sozulgan. Bu rayonga yer şəhərdiki ən çox quruqluq süt əmgüc hayvanı kən küləmdi köşkən bulub, hayvanat padişallıqıdaki kişini ən ayran qaldırdıqan vəqələnin bir hesablundu.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çox təhdid nime digən temidi toxtalımız.
2: Məlçə uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılıq. Yer şəhərdə 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində duruvatıdı.
4: Vaba və muhit bulğunuşumu nəyidi qorxunuşluq.
1: Şundaq. Əməliyyatda buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Səyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi dəb atıqa. Hər ili 8 milyondan artıq adəmin cınığı zamın bulmaqda.
5: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yağ təyli.
0: Yaqında 26 yaşlı qız uzaq müddət ismini qoşub işləb, uzun oturub, sağırı ölüş yığındı kesəlik alamətikə qırıptar boğan deyən tema mikrobiologda qızıq noxtıq aylandı. İgən işçə 26 yaşlı çıcanlı qız Şaudaynın 2 ay ilgiri beli biyaran buluşqı başlıqan. Uzun oturusula beli telip ağırgan. Şaudayı doktorga özünün her günü 10 saatin artıq xizmət vaxtıda işləgəndən sırt, yəni daim ismini qoşub işləydi qalıqını. Her günü orunduqda oltırgan vaxtının uxlaş vaxtı bilen anç pərqlənməydi qalıqını etkan. Doktor onunğa sağırı ölüş yığındı kesəlik alamıdıqı qırıptar boğan buluşu mümkün dəb diagnoz qoygan. Zadi, sağırı ölüş yığındı kesəlik alamıdı digən nəymə? Sağırı ölüş yığındı kesəlik alamıdı qandaq ziyallarını kəltürüp çıxırıdı. Bu xil kesəlinin qandaq aldın eliş gerek? Muhbir paytaq tibbi daşosi qarmıqıdaki Beijing Luhi Doktorxanısı Süngak Mərkizinin müdiri Liu Liangni ziyaret kıldı. Sağırı ölüş yığındı kesəlik alamıdı digən nəymə? Mütəxəssislərinin körüstüşçə, medisinada sağırı muskuli xatırsını yoxdış kesili dəb muatılı digən. Asaslıqı, sağırı muskulunun tədrici qısqırış ixtidarını yoqatqalıqını təsvirləydi ikən. Daim, uzun oturduğun kişilərdə asalla sağırı muskulları esini yoqtudu ikən. Atalmış esini yoqtuş deyənlik, sağırı muskullarının ixtidarı kəmçil bulub, yaxşı qısqarmay, hərkət yarayanda önümlük qozqalmay, sağıra yapılaq bulub, boşab keçini kəltürüb çıxırışını körüstüdü ikən. Bu, körkəmliki təsir yetküzüblü qalmay, yana bədənin başqa qısımlarının ixtidarıqı mu təsir yetküzüdü ikən. Sağırı ölüş yığındı kesəlik alamıdının ziyinini mütəxəssislə tunuşturub mındaqdadi. Bunun tipik alamıdı şu ki, siz sağırı muskulunu sıqqanda sağırı muskulunun qatnaşqallıqını hiss qılalmayısız, ya ki qısqıra sezmi intayın aciz buludu. Sağırı ölüş yığındı kesəlik alamıdıgı münasiyatlik daim körüldüğən zəxmilə tümendikcə. Bəl dün bağırış. Sağırı muskulunu qısqartış arqılıq bədənini tik turğuzudikən. Həm də bütün bədənin yuxarı tövən qismi yaxşı halətini saxlaydı ikən. Bizdə sağırı ölüş yığındı kesəlik alaməti görülüb, sağırı muskulunu normal qısqartalmağanda bədən yenik dərəcədə aldığı qeysi idi ikən, ya ki dümbü qismi ciddiyilişidi ikən, çarçaydı ikən. Çünki dümbü qismədəki muskullar sağırı muskulu vakalətən bədəldə öləgəşkə bədən tik halətini saxlab durudu ikən. Dümbü muskulları bu xil halətini uzun müddət saxlasa, vaxt uzarğan seri tövənki dümbü qismi ağrıydı ikən. Nəşpüsüman muskul universal kesəlik alamıdı. Nəşpüsüman muskul sağırı rayonunun otur qısmıqı caylaşqan bulub, yığındı kesəlik alamıdı sağıra ölüş yığındı kesəlik alamıdının bir çatmi kesəlik alamıdı hesablandı ikən. Olturgu sünək nervisi besilğallıqdın, sağırı ağrıydı ikən, həm putqıcı davamışıdı ikən. Eğir boğanda mağalmaydı ikən, ya ki bir məzgil mağandın ikən qatlıq ağrıydı ikən. Bir dəm aramağandın ikən, andın mağısı bulur ikən. Yanpaş paqalçaq tutami yığındı kesəlik alamıdı. Nəşpüsüman muskul yığında kesəlik alamətidən başqa sağırı ölüş yığında kesəlik alamətim o, yanpaş paqalçaq tutami yığında kesəlik alamətini kəltürüb çıxırıdı ikən. Yanpaş paqalçaq tutaminin orini yodunun sırtıq tərəpidi bulub, asaslıqı bədən yığırlıqının tız boğumuğu boğan besimini yeni kildir ikən. Yanpaş paqalçaq tutami yığında kesəlik alamətigi qırıptar boğan kişilərinin tız boğumunun sırtıq tərpi daim ağrıydı ikən. Eğir boğanda yod sönkünün sırtıqı töpülüki ağrıydı ikən. Sağırı ölüş yığındı kesəlik alamətinin qandaq aldın eliş gerek? Mütəxəssislərinin etişcə, sağırı ölüş yığındı kesəlik alamətinin aldın elişinin ən yaxşı usulü bədənin canlıqlıqını saxlaşkən. Əgər siz uzun vaxt oltursunuz, daim ornunuzdan durub, bədəninizi sozub, tört atrapqı minib durun. Bunu sağırı muskullarını bütün bir gün canlıq saxlaşının usulü qılın. Şilçki bulduğun bir yaxşı qaydı şu ki, hər bir saat oltırğanda, Орныңыздан тұрып 10 минут әрекет қылып, сағыр мускулны қайтадан жалландырып, оның ұйқылап қалышының алдын алышыңыз керек. Оныңдан басқа чынықшының алды кейіне де сөзі шәркеті ішлешмо сағыр мускули хатырсыны жоқтыш кесілдің сақылынышының ашқучи. Болыпмо янпаш пүкүчү мускулны создыған ұзынғы жүгіріш тәнәркетчілері вә велосипед мінгүчілерге нисбетен техим ошондақ. Бу сағыра отыру мускулының күчін муапық күчейтіп, өзара тормозлаш ролыны жоқтыр екен. Бірақ мұтәқәсіслер қарғыла чәркет қылмаслықны, амалба кәспей саламәтліні әсіге келдіріш ұстысы яки давалаш ұстысының етекчілігі дә, сағыр мұскулыны ілмей мұнтызым чынықтұрышны әскертті.
5: Мән бір чырақ. Нұр вә юрықлық күчі дә аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді юрттіме. Қызмет қылуатқаныңызда экраны юрттіме. Үйенгеніңізді китапны юрттіме. Шықтың чықыныңызда... Мән бәкәтла, yolыңызды юрттішінді ойлаймын. Әргізмі қорып-құрып өйіні юрттіп, қамбәт энергияны бекарлы ұстырап қойғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені юрттісіз, мән сізні юрттімен.
0: Яқынғы еладын бойан тәйәр чөпкі артылған яман атақла аз болмады. Бұның біріншісі тәйәр чөпкі норғын чіріштің сақлаш туырлары қошылған. Норғын кіші тәйәр чөпнің сақлаш мұдыты шүнчі ұзын тұрса, Чоқым, нұрғын чіріштің сақлаш туырсы қошылғалықыдың болуды деп қарайды. Лекен, тәйәр чөпке чіріштің сақлаш туырсы қошының ешқандық зөр өрейді ең. Емәклікке чіріштің сақлаш туырсы қошыш, бактерия, сәмбұрық қатарлық, микроорганизмланың өз ішіне тізгілләш үшіндір. Тәйәр чөп, юқыры температурда майды пүшірілғанден кейін, мұтлақ көп сандекі микроорганизмлар өліді. Оның үстіге су тәркебі найта аз болып, зәмбұрғыланың өз шарайтыны қандырамайды. Ішкенде яман атақ. Қачылық чөпнің оралмысты мұм бар, есе зәрініп қалыды. Бәзі кішілі қачылық тәйәр чөпнің ішке диварды бір қават аппақ непіс пәрдісі мамады бар. Тәйәр чөпні пүшірғанда начар мадыланы құйып берді деп қарайды. Әмелиетті, азырқы чилек юзлік оралмыланың ішкі диварыдегі непіс пәрділі, бейхәтер поли етіліндің ясалған болып, ұсық су қошылғандың кейін мұ зиялық мадыланың құйып бәмейді. Мом сүркелген стакалларға келсек, мом ұсықы елуқсы еріп кетедіған болғашқа, адетті төмен температурлық емеклік қачыларға шылтылуды. Мәселен, марожни, карбоник кислоталық ішімікілі дегендік. Ойлап бақайлы, әгер бұл қыл қачы юзінің оралмысыға мом сүркеш ұсулы қолын олса, әң ақырда мәсулатның сетіліш мұқтарығы тәсір етідіған тұрса, бұнда қышны қайсы зауыт қылышыны қалайды? Үшінші яман атақ, 3 минутты пішедіған тәйәр чөп 32 сағатта әзім болуды. Қам материалғы сенделап қарайдыған болсақ, тәйәр чөпнің қотырмычы асасықы гүріш ұны вә бұғдай ұныдың тәркіп тапуды. Бұның ішінде тез әзім болдыған крахмал мо, асты әзім болдыған крахмал мо бар. Алдыңғысы пәкәт 20 минуттыла адам бәдінді әзім болуды, кейінгісі пәкәт 2 сағаттыл әзім болуды. Оның үстіге қыздырылған гүріш ұны, бұғдай ұнының әзім болу сүреті тезлішуді. Әмеліетті тәйәр чөпнің мұна айты сағылам егілі болуды. Тәйәр чөпні башқы ұсылды пішірішіні ойлашсақ болуды. Тәйәр чөпні әхләт емәклік деп есаплашының сәбәбі пәкәт тәркебедікі тұзының мұқтары, майның егілген нәсіптінің юқырлықыдың. Шуңа, амал бар, қайнақ суды қайнатып пішіріп еш керек. Пүшірілген чөп су тәркебіне тихымы асан сүміруді. Ашқазан үш чайның әзім қылышығы пайдалық. Ішкендісі тетітқоланы аз селіш. Әгер бір болақ тәйәр чөпнің ішедегі тетітқоның әмісіні бір қетімді ішләткенде, асалла тұз тәркебі өлчемнен ешіп кетуді. Бір болақ чөпні пүшірғанда әң яқсы көктат қалтысының башқа барлық қиям қалтысы пентоз қалтысының ерімін қошып, аз сағылы босылы азырақ селіш керек. Үшіндісі, күнділік тамыланы муапықтан шаш. Тәйәр чөп тәркебідегі ақсыл, витамилланың мұқтары бір қадар аз болып, тәйәр чөп пүшірғанда кәрәпше, сәуізән, чечексай қатарлық көктатланы қосымы болуды. Бұнда қығанда селлоза вә витамилланы толықлап, озықлықны тихім яқшы толықлығылы болуды. Төтінде, калбаса әргізмі тәйәр чөпнің яқшы әмірайы әмәз. Бұ ішкісінің тұзы білән мейі оқшашлы йоқыры. Әгер арлаштырып егенде, кәрчір ентайын ешілік болсы мұ, бірақ бәдән құбыл қылдыған тұз әйгір дәрежеде ішіп кетеді. Ақырды чоқым, киласыман пәмидор, тәрхәмәк, алмы қатарлық еңі мейвек өктатланы, яғы қитық, сүт, суды пүшірілген тұқым, қаттық постылық мейвек қатарлықланы маслаштырып, озықлықны тампонлаштырыш керек. Қадірлік достар, токлық еланбелікні өзінің токуды соқтырса, ток өтемді қанды. Паразит құрытта паразит ешайдыған құрыт боламды. Чивен құртының теніде чивен құрты яшамды. Толықчы қонғыз өзінің кендісіне домылтып маңамды. Бүгін біз айыбанатлағы мұнасәтлік қызықарлық суаллағы жауап беріміз. Біріншісі,
6: Tokluk yılan birlikini özünün tokuda soğutursa tok ötemdi. Adet kekvalda ondak bulmaydı. Bırak yaralanan tokluk yılan birlik bolsa ekval başkıcı buluşu mümkün. Tok soğutuş bolsa tokluk yılan birliğinin küşendisiyle takabül turuştaki ve o ulaştaki vasıtası. Yani teki aciz tok ikimi bilen öz türdikle bilen alaklaşıdı ya ki o izdeydi. Hazırgıcı məlum boğan tokluk yılan birliğinin türleri içi de en yukarı tok çıkıralaydıgan tokluk yılan birlik 860 voltluk tok çıkıralaydı. O koyup ergen tok hayvanların uyuştuğun ket güzelaydı hatta ki öltürü veydi. Ondaq da tokluk yılan birliğini özünün tokudu soğutursa tok ötemdi. Ameliyette öz koyup ergen ya ki etrafıdaki başka tokluk yılan birlik koyup ergen tok bolsun hiç kaysı onunla təsir kılamaydı. Uzaq vaqtlıq tədrici tərəqiyyatda tokluk yılan birliğinin bədən sırtıda tok ötmez qavet çekillengen. Şuna onunla bundaq tok hiç kandaq təsir kılmaydı. Bırak yarlangan ya ki küçük tokluk yılan birlik bolsa ocağda ekval oxşumaydı. Bu vaqtda rastılı özünü tok soğu etiş ihtimallıqı boludu. İkincisi, parazit kurutunun tinide parazit yaşaydığın kurut bulamdı. Cevabı buludu. Yeni gelip köp uçuraydı. Parazit dara özünün tuxumunu köhpit, konguz, kepinek ve pervanı qatarlı qaşaratlarının tinigi tuxumlaydı. Bırak, yani başka bir xil parazitli qarı babulub, məxsus başka türdeki parazitli qarının tinigi tuxumlaydı. Bu xil adısa qat-mıqat parazitlaş dəp atalıdı. Tabiat dünyasında köhpit qoza qarısı dəp atıldığan bir xil canlıq ba. O, məxsus trik köhpitinin bədənini teşib içigi tuxumlaydı. Ama tüginek ara da patılgan bir xil türba bulup, o məxsus bədənədi köhpit qozak ərisinin tuxumu var köhpitini izdəb tipib, onun bədəndeki köhpit qozak ərisi tuxumunun içigi tuxumlaydı. Adatta bunda qat-mıqat parazitlaş bir qadar köp uçuraydı. Parazit zəncirinin uzurışıqı əgişib, 3 qat parazitliq, 4, hatta ki 5 qat parazitliq adısımı görüldü. Üçüncisi, çivin qurtunun tinədə çivin qurtu yaşamdı. Təbii şəraitdə bunaq bulmaydı, təcrübxanadiki alaydı şəraitdə buludu. Dördüncisi, tuluqçı qonquz özünün gəndisini domultıq mağamdı, cavabı mağamaydı. Köpincə, tuluqçı qonquz kiçik yumulaq tezək yasab bunu tuxumlaş qışıldıdı. Dünyada tuluqçı qonquzun türü 5 mən xıldın aşıdı, köpincə süt əmgüç hayvanlarının gəndisi ozuqlundu. Əlbəttə bunun işqandaq bir normallıqı yox, çünki bu mu bir təbiyyətinin kanunu idi. Beşincisi, zəhərlik yılan özünün zəhərdə zəhərlənəmdi. Bəzi canlarda buludu, amma yanıla konkret əhvalı bağlı. Bəzi yılanlarda özünün zəhərgə qarata immunitet iqtidarı buludu, bıraq başqa yılanların zəhərgə immunitet iqtidarı bulmaydı. Yəni, bəzi yılanlarda özünün zəhərgə qarata immunitet küçümü bulmaydı. Oğa zəhərini sancıvatqanda ehtiyatsızlıqdan bir jütüm zəhər işçivası mı hiç qandaq məsələ çıxmaydı. Çünki ağızdaki şölgeyinin tərkibidili zəhər buludu. Hər günü şölge yeməklikə arlaşıb, bədəngi kırıb tur deməsmi? Bəzilər yəni mundaq soruşu mümkün. Özünü öz işləvası üçün bundaq bulmaydı. Yılan üçün zəhərinin özlə nəhayt qımmətlik. Öz xilidikilə bilən uruşsı mı zəhərini işlətməydi. Qadilik dostlar, yanartaq partılığında hər xil uvaq modula payda buludu. Biz bu modulanı umumlaşdırıb, volkan uğundiləri dəp ataymız. Volkan uğundiləri dancılarının çoğun kiçilkigə asasən, volkan partisi, volkan şiğli və volkan külü dəp ayrıldı. Volkan parçaları. Dancı diametrimi adətə 64 mm-dən çoğun bulub, volkan parçaları etilib çıxandın tartıb, yergi düşkücə qat-ı qalətki tağ cins parçaları bulub, şəkli adətə səl qırlıq və qırlıq buludu. Bəzdə yumulaq, yakısəl yumulaq qalatı buludu. Volkan parçalarının tərkibi texmi mürəkkəb bulub, asaslıqı volkan yolları ətrapıda ilgiri şəkilləngən, əsli volkan cinsləri, yakı kiyin şəkilləngən volkan cinslərinin parçaları. Yəni, bəzdə volkan ətrapıdaki asas nöqtələrdə şəkilləngən tağ cins parçaları buludu. Volkan şeğili. Volkan şeğili dancılarının diametri 2-dən 64 mm-ğı çikildi. Magma etilib çıxanda əgər suyu qalatı bolsa, o halda yenidən payda boğan volkan uğundiləri hesablandı. Əgər qatı qalatı bolsa, həm oxşaş mənbəlik volkan uğundiləri buluşu, həm sırtın kəlgən uğundla buluşu mümkün. Volkan külü dancılarının diametri 2 mm-dən kiçik bulub, uğundi dancıları diametrinin çoğun kiçikliğe asasən, onu yenimi ilgilgən alda yirik volkan külü, uşşaq volkan külü və volkan çan tozalardan ibarət üşğılğı ayrışqı buludu. Volkan külünün təsir dairesi nait ikən bulub, adamın nəfəs yolu ziyan yetküzüklü qanmasıdın, yenə ətraptiki rayonlarının muhiti və ixtisadığımı eğir ziyan yetküzüdü. Volkan külü qandaq payda boğan? Yanardağının partla şəkli köpxil amıllarının təsir qoşçuraydı. Məsələn, magma xüsusiyyeti, yəni temperatursi, yepişqaqlıqı, zeşliqi qatarlıqla. Yer asti magma ambarının işki qismi. Volkan yolunun şəkli, volkanın etiliş muhiti, yəni quruqluq, yəki su astıda qatarlıqla. Bu amıllar yanardağının partlaş şəklədə nəaydı zor pərq payda qılıdı.
0: Magma hərəkətlini əleydi. Aqar cisim xüsusiyyətiga ega. Magmanın yötkiliş iqtidari əsaslığı özünün yepişqaqlığının çəkilməsi göstərirdi. Şuna magmanın yepişqaqlığı bilan vulkanın etiliş şəkli həm də vulkan uğundularının türü özara münasibətlik buludu. Yer astıda besim küçü bir qədər çoğun boğaşqa, qaz magma arasığı qısılıp qalıdı. Magma asta-asta yeryüzüge yıqınlaşqanda, besim küçü şunuğa əgişib kiçikləydi. Bu qazlar asta-asta köpükçe asılı qılıp ayrılıp çıxıdı. Əgər magmanın yepişqaqlığı bir qədər yuqur bulup, qaz qoyub berəlmisə, axırda magmanı parçılab, volkan iğizdin partılab çıxıdı. Uşaq oğundala volkan külü buludu. Oxşaş bir yanartağının oxşaş bombağa məzgildiki partılaş şəklimi oxşaş bombaydı. Qadirlik dostlar, astronomlar tunji qitim urandan kelgan X nurni bayqadi. Bu bay

toyluq namı bilan pul aldısa qandaq bir tərəf qılınıdı. Sot məhkəməsi bir deyloni sot qılış jarayanında davalaşqıcı Şauyunun qısqa vaqt içində nurğun toyluq macerasına çetilganlığı, onun üstügə vaqtının yüksək dərəcədə cipsilaşqanlığını bayqab, ipucunu guman organına ötküzüp bergen. Guman organı Deylo turguzup tekşürgendin kiyin Şauyunun 3 yıl içide kız yigit körüşüş, çay içürüş namı bilen körüşü soğusi, toyluk, qarz iliş qatarlıqlarını bahanı kılıp, ilgir kiyin bulup köp adamdan cemi 1 milyon 800 milyon yandan artıq pul milini aldıp ilu alğalıqını baykıgan. Ahırda sot məkimisi Şauyunun aldamçılıq cinayetdegi sot içip, müddəti qamaq cazası berip, cərimanı koyuş, ziyankeşlikke uçurguçularının barlıq ziyinini tölep beriş hükümünü ilan kılgan. Hüküm kesimdeki yadroluq nokta tövendikçe. 2025 yılı Merkezden 1. numarlı hücreti de, öyleniş aldamcılığı Katarlı kanunlu xilap kılmışlarga zərbi beriş salmağına aşırış gerek deb körüstildi. Eğer kılmış sadır kılgıcı kanunsuz ilgili biliş məxsidi de, öyleniş muhabbet münasiyetini oydurup çıkıp, toyluğunu aldıp ilu olgan bolsa, yani kilip sonması bir kadar köp olsa, aldamcılık cinayeti şekillendirişi mümkün. Kılmış sadır kılgıcı ziyankeşteki uçurgucunun iqtisadi ziyinini tölep beripli kalmay, yana kanun boyca münasip cinayi işler cevapkarlıqını üstüge alıdı. Toyluk ilişte muhabbetini asas kılıp, naçar örüp adatlarını özgertişke türtki buluş gerek. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin bu dilonu elan kılıştaki məqsidi bolsa, hüküm kesim ölçümünü birlikke keltiriş arqılıq, ammini sağlam, öyleniş muhabbet karşını turguzuşka yedekleş. Kanun hem toyluğunun ənənevi əhmiyetini inkar kılmaydı, hem toyluq arqılıq baylıq toplaşdaq kılmışlarga yol koymaydı. Baştan axır öylenişni məqsəd kılgan mı yok, mahiyyetlik aile münasibeti şekillendirgen mi yok digendek yadroluq məsillerini kördəb hüküm kılıdı. Toyluq hissiyatının kuvahçısı, hərgizmo soğudu kılışına dəsmisi əməz. Muhabbet bilen öz ara hürmet öyleniş münasibetinin yadrosu.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonlar baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kayıtkan ekin kıp vere ya.
5: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılıp oldu. Ben sırayıp kalmışım da sizi demi geydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama küllep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.
9: Буа, мума.
1: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülük yox deyişudu.
0: Aran 300 gram kilidigan yürükimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
4: Oltırğanda rahatlanginimiz bilən bəl umurtqimiz iğirliqimizdən 140%-ə tən kəlgüdək besim uçuraydı.

sevimlik radio alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сөйімдік достылар, программымыз қайтып келдік. Біз әр бір дәмлеріміздің құшалық ұздығы жіләміз. Сәхірдікі сапава, сүттек ойдың кешідікі жымырлап тұрған үлтізла, мәйін шамалда елпініп тұрған от жөплі, сәбі балыларымыздың құшал күлкісі, ұланың ұмаққылықлары, güzel təbiət mənzərəsi, avtobusda yaşanğanlara, acizlara orun boşluq bərgəndin kiyinki, ulanın çıraydiki razimelli külküsü, şundaqla illik ailə, xizmət qatarlıqlarının həmmisi də özgü yarışa xuşallıq təpçib durdu. Şunlaşqa xuşallıq məndin jiraqda dəb, onu başqa tərəflərdən izdəb, avar obşurma. Onu yartan maslıq, Fakat özümüzge bağlıq. Xuşallıq bir xil pozisiya. Xuşal yürüşni çin kalbimizden biz konumuzge püksekla xuşal yürəliyimiz. Şundaqla eni şu xuşallıqlarımız arqılıq özümüz en başqalarımı xuşal qılalayımız. Her vaxt aktif energiyada bulaylı, her bir işqa aktif pozisiyada bulaylı. Yıqıllarımızga təbəssüm bilen muamili qılaylı. Şundala her bir işte xuşallıq ba, her qandaq vaqtda xuşallıq ba. Her bir künunlağa xuşallıq yar bolsun, en undaq bolsa bizni xuşal his duyğulağı başlaydıgan küylerimizni davamlıq anlaqaysınlar.

Sevimli dostlar, programımız qaytib keldik. Muhabbetlik hayatta kişilerin hemmesi söyüdü. Ama gayilleri söygünün eğirliği berdaşlık berenmeydi. Asallı vazgeçiydi. Şunu bilen, bəxtlik buluş pürüstünü yoxdub qoydu. Kişilerin hemmesi söyüdü. Ama gayda söylüşünün kıymetini bilmeydi. Onu yoxdub qoydu. Söyümen degen sözünü hemli adam diyeleydi. Ama onun yoşurunğan mesuliyetini gayet iz kıp bulanmaydı. Gayet onu üstüge ip bulanmaydı. Ama adam söyeleydi. Ama artıqçılığı, kemçiliği bilen, yoku hem bari bilen söyüşünü bazı unutup kalıdı. Elbette söygü muhabbet her vakit onu kadirligen, onu hürmetligen adam ki mesum. Eğer güzel bir muhabbetin ilgisi bulay deseniz, onun mesuliyetini tonup.

Her vakit onu kadirleşini unutup kalma. Güzel muhabbet hikayesi hemimizgi yar bolsun. Gene muhabbetlik küylerimiz devamlık en şu muhabbetlik kalpler üçün.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programmasının bugünkü kıymetli dəmleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamalarına köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı mən. Fırat ətidiki programımız texnik nadir. Anlaştı herkes unutup kalmağın sizler. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayamay qalğan bolsanla, stansımızdan radyo toruğa kırıp, kalıgan vaxtıda kalıgancı anlasanla buludur. Bugünkü programımızdan Məsul Muhariri ve Kırıştırgıçısı Amangül Həbibullah, Nazaretçisi Bəxtiyar Turgu. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla Abdursun Abdurliyev.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, tümənden muxbirimiz Polat Amanuri, Məmliketlik Ayallar Tökbi Yaratış Ülgüsü, Məmliketlik 8. Mart Qızıl Bayraqdari Li Guijinin təsirlik iş izlerini tanıştırdı.
1: 2002 yılı Xubey Baudin şöyənini bitküzüb, dövlətinin çakırqığa qızğın avaz quşub, mağarıbqı yardan beriş üçün çərçən nayiyəsigə xizmət kəlgən bir oxutqıcı bu yurtdan ayrılmaqçı boldi. Bununla xəbər tapqan oxuqçılar bu oxutqıcını uzatış üçün yetib gelişdi. Ve onlar birlikte uzatkılı kelgen Li Guiji muallimdin. Li muallim, siz mi ketemsiz deb sordi onunla telmür genice. Yak, ben ketmeymen, sizlerinin yanınlarda kalımen. Dedi Li Guiji balılarının özge kıyalmayı vatkan közlerine karab. Şu günü Li Guiji kündeli hatırsıge monoların yazdı. Kayser iradem ve boşaşmaz tırışçalıkım bilen oxutuculuk hizmetimini teyhim yaxşı işlep, mağaribinin tereqiyatı üçün bir kişilik hessemini koşumen. 2016 yılı Xıbi Daşı Nəşriyatı tərpidin nəşir kılıngan Li Guijinin Qumluqda oxutuculuk kiliş xatırsı namlıq kitabı da mundaq kurla közge alaydı taşlanatdı. Biz yulğun, kesan gülü bulup, ğarbi kısımda yıldız tartıp, bu tuprakka çeksiz hayati küş elip girişini halaymız. Aynı yıllardaki tallışın əsləb Li Guiji mandaq dedi. Eğer öz vaxtıda çərçən nayisi kəlmigən bolsam, yurtumda oxutqıcı bolğan bulatdım. Lekin çərçən nayisi oxutqıcılarga teximu ehtiyaclıq şikən. Aynı vaxtda biz poiz qoltırıb 5 keç gündüz yol mınıb bu yurtqı kəlgəndik. İşini mən ki, mən bu yerdə kişilik hayat qımitimini teximu bək işqaşır olaymın. Li Guiji hemişe qanda kılganda okuqçılarga tıl edibiyat dersini yaxşı ötkülü buludu. Qanda kılganda okuqçılarını yaxşı yetekligil buludu diyendek meseleler üstü de estaydıl başqa durup, peşkademlerden kemterlik bilen ügünüp, okutuş şekli ve usulü doğrusu da toxtumay izdendi. Kiçkidin medeniyet senetki kızıqıdıgan Li Guiji kitap okuşunu, yazıqçılık kılışını yaxşı görətdi. Şundaq bolğaşqımikin o özü köp yıllardan buyan yetildirgen bu adetlerinin okuqçılarga yardımı buluşini ümit qılatdi. Qadimki xanzu tili edebiyatı döltümüz ənənevi mədəniyyətinin cəvri bulup, ögünüş bir qadar tez. Bulup mu asallıq millet okuqçılarga nisbətən etqanda, qeyinliq dərəcəsi teximu yuqur pənidi. Balılarının özləşdirişige kolaylıq buluşu üçün Li Guiji muallim dərs vaxtıda daim hər bir cümlənin mənisini canlı usullar arqılıq oxucularga təfsili düşəndirdi və onu yadlatquzdi. Nəticədə onlarmı yadlıqanlarını asanlıqca unutub qalmadı. Oxucular onun dərs ötüş metodudan süyünüb, Li muallim, siz dərsini bək yaxşı sözləyidikənsiz, biz tekstini toluq düşünə aldıq, həm yadlatma bolduq, deyitdi xoşal aldı. Li Guiji dərs ötkəndə və yazıqçılıq tapşırıqı bərgəndə savadaşlarının kündülük xatırı yazışqa və onu davamlaşdırışqa, körgən bilgənlərini, oylğanlarını ərkin işbadiləşqə. Şundaqla turmuş və ögünüşdə uçurğan türlük qangıraş və hasılatlarını ədibi tildə xatırləb qoyuş adıdı yitildirişqə ilhamlandırdı. Bunda qılğanda oxuqçularının söz baylıqı eşibli qalmay, yana yazıqçılıq mağartını mı yuqur kötürüşkü mü yardımı bulatdi. Li Guiji sınıp modarı bulu süpüt bilen okucularının kündülük hatır sarkılık, onlarının idiyevi altı, turmuş, ügünüş ekvallarını vaxtıda ilgilep, her bir parçaya kündülük hatırsıge tepsili bağı söz yazatdi. Bəzi de onun yazgan bağı sözlerinin hacmi, balılarının bir parçaya kündülük hatırsıdan uzun bulatdi. 2005 yılı Li Guiji okucusu Aygül'nün kündülük hatırsını körgendinkin, bu kızda çıray turqı sebeplik özünü kemsitiş xayişinin varlığını sezip, Aygül bilen ayrım söhbətlişib, "Minin nəzrimde siz bək çıraylı kız. Bir adamın kalbinin güzel buluşu ve tırışçalıqı, əxlaq pəziliti onun taşqı qiyapıtıdır mı muyum?" dedi. Li Guiji yana Aygül'nün kündülük hatırsıdaki bayram kiley dəb qaldı. "Lekin minin bir cüb paypığı mı yok?" degen kurlarını okup, onun ailesi de kıyınçılık varlığını bilgendinkin, şu günlük dersin çüşüpla bazarını berip, bayramlık süptü de Aygül'ge bir cüp kızıl paypak, apısı'a bir cüp pəle eseti oldu. Bugün günde Aygül Merkezi Milletler Daşıyosu'nu pütküzgendinkin, idarisi de ızçıl ilgar hizmetçi bulup işlatkan bulup, Küyümçen muallimi Li Guiji bilen cem bulsa, değişmeydiğen gibi yok, yakın dostlardan bulup kaldı. Li Güji yana sınıfta alayda okuş dersi tesis kılıp, okuçlarını derslikteki güldürmamlık yamğur, Xomen ziyafeti qatarlıq sahne eserlerdeki personajlarını rollarga bölüp repetisiye kıldırış, teatr şekilde orındaşkı yetekleş arkılıq, ularını əsli tekstke ve kişilik ayatkı bulgan təsirat düşensini çoğunkırlaştırış imkaniyetige ilgi kıldı. Çerçen Nayelik 1. Oturmaktab Oktuş Başkarımızın müdiri Shin Jung-chi mındaq dedi. Bir kıtın biz mektepte futbol müsabıqsı ötküzgendik. Bireylerinin ismini aşkarlılmasızlığını tapılab, futbol komandısıga 2000 yuan iyan kılganlıqını. Bu pul arkılıq okuqışlarını tentirbiye hareketini kızgın süyüşke ilhamlandırmaq çişkenlikini etkallıqıdın xəver tapdım. Keyin sürüştürüş arkılıq bu pulni Li Güji'nin iyan kılganlıqını bilduk. O hemişe okuqışlarını rıqbetlendirip durdu. Li Güji'nin sınıfıda İlminur Ömercan isimlik bir kız bulup, ögünüş neticesi alaydı yaxşı. Mijazımı oçuq yoruq, yıkışlıq idi. Li Güji onu sınıfının edebiyat sənət həyatlikige körsətgendi. Bırak Li Güji uzaq ötmey, bazı oğullarının İlminur bilen paranlaşışını bəkrək yaxşı gördüğünlüğünü bayqap kaldı. Şunu olan Li Güji İlminur'nı işxansıq çakırıp, sizden arzuyunuz riyasetçi buluş. Riyasetçinin notu kabiliyeti yaxşı bulublu kalmay, yine yukur medeniyet seviyesige iyi buluşu gerek. Şuna siz arzuyunuzni işqa şuruş üçün bütün dikkat etibarınızni ögünüşke kartışınız. Ergiz başkışlarga köngül bölmesiniz gerek. Gepimni tüşendiniz mu? Dedi. Akıllıq bu kız derhal xıcılıq ilkide 5'in ilinşdi. Bir neç ildin kiyin İlminur Cumhunan Milletler Daşosu götdi. Bugün günde o, dövlət içide xililin namı bar riyasetçiga ayınlıp, Merkezi Televiziya Stansı'nın programısı da Xiaomi namı bilen tonulmaqda. 2019 yılı Xiaomi Merkezi Radyo Televiziya Baş Stansı Riyasetçiler Müsabıqısının Əlkılğış Müsabıqısıdaki notuqı da mındaq deydu. Siz çerçenli orap durgan qumluqnın o çetide nemilerinin barlığını bilemsiz. Köpkök qum dınızı, ufuk tutaşkan çeksiz dünya. Gerçi tuğulup ösken yurtum çerçenliğin tabi muhiti naçar bolsa mı, lekin mağarıpkı yerden beri otkan oqtkıçılar baştın ahır ökünüp baxmıdı. Mesela neç yıldın bu yan Li Güji muallim çoğunkur mekhir muhabbeti bilen manuşaş talaylıgan okuluşlarını terbiye alıp kilovatıdı. Ben bolsam bana şu muallimnin terbiyesi de üsbetilgen aşu suyumlik makanının bir kızı. Çerçende turup okuluşu İlminur'nun televizordaki notuqını anlayan şu dakikada Li Güji'nin közü lıqqıda yaşıq toldu. Bizden aynı çağda bu kumluqı gelişimiz mi? Bu yerdeki balalarının bu kumluqtan çıkıp, teximi kən kişilik hayat səknisige atlanışı üçün əməs mi? Mani İlminur, bu arzuyumuzni işqaşurğanlarının biri əməs mi? Çerçen gelgendikken Li Güji bu yerdeki asallıq millet kişilerinin örüp adetlerini ilgiledi. Ve onlar bilen tonuşuş, paranlışış çeriyanda, onlarının anç ölçemlik bolmağan Putunxua tələppüzünü tüzdişige təşəbbüskarlıq bilen yardım verdi. Hem de ular bilen çoğunkur dostu kornatdi. Li Güji sınıp müdiri bulu süpüt bilen her bir balının keyfiyatı ve ögünüşüge ızçil köngül bölüp geldi. Bire okuqçı domsaygan aldı sınıp kirse, onun etdigende atanısı bilen cidelleşip kılıp tamak yemeyi kelgenlikini pemledi ve derhal naştılık ilip verdi. Andın ular bilen pikir almaşdurdi. Bazıda sınıptaki okuqçılar türlük müsabıqlar sebeplik tamak yeşki ülgürelmigende, o okuqçılarga tamak elip geldi. Ve onlarının yigenlikini körgendinkin andın hatır cem üyü kaytdi. Bir kışlıkı ders arlıqıdaki gimnastiki vaxtıda o bir oğul okuqçının mektep formasının hem kıska hem konuşkenlikige göz düştü de o okuqçının aile ekvalini ilgilgendinkin onunla yeni mektep forması ve popayı gelip verdi. 2017 yılı Li Güji'nin sınıfıda Gülyar isimlik bir okuqçı bar bulup, ögünüş asası aciz idi. Li Güji onu ders vaxtıda aktif pikir kılışka, özünün acizliğini tırışıp yenişke, dersin çükendinkin bilmegenlerini soraşka, cüretlik buluşka ilhamlandırdı. Bazı derslerini pişikleşi üçün, dersin sırtkı vaxtlardan paydalanıp, ögünüşüge estaidil yetekçilik kılgaş, balının psikisinin özgürüş ehvalığımı köngül böldü. Gülyar'ın apısı bir mezgil öydü bulalmağışka, Gülyar mı cimip ketkendi. Şunu olan Li muallim daim onu olan paranlaştı. Onun turmuş ehvalini ilgilep durdu.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, ızcıl kalıtsi toluqluğandalar sünək şalanlışış alamətlərini pəs etkili bulamdı. Muxbirimiz Güllürü Sürət bu axtı xəbər berirdi.
1: Sünək şalanlışıştın, sünək şalanlışış xarakterlik sünək sunuşqıcı bolğan cəriyan, əməliyyətdə san özgürşidin süpət özgürşik ötüş cəriyandır. Sünək şalanlışış, sünək miqdarı azıyış və sünək toqulmalarının mikro qurulması naçarlışışını alayidlik qılğan kesəllik. Biz daim sünək qurulmamızni öyügə oxşdımız. Uyimizdagi eg'irlik ko'tarish qurilmasi, masalan, lim, eg'irlik ko'tarish temi qatorliqlar buzg'unchilik uchursa, uyimiz xatarlik uyga aylanib qoladi. So'ngakmi ham shundoq. So'ngakning miqdori azayganda, so'ngakning mikro qurilmasi buzg'unchilik uchursa, so'ngak ojizlab ketadi. Ba'zi yashanganlar eg'ir narsalarni yotkiganda, o'ng solg'i burilganda, hatto tushkirgandami, so'ngaki sunib ketadi. Uning ustiga so'ngak shalanishdan kelib chiqqan sunuq ba'zida ma'lum darajada yoshirin bo'ladi. Yaşanganlar buni hamisha belim chim bo'lib qoldi deb qaraydi. Amaliyotda bu xil bel telib og'rishining orqasida so'ngak, ya'ni bel umurtqasining ichki qismida kichikkina so'ngak sunish yuz bergan bo'lib, vaqtida davolatmaganda bel umurtqasi davomli yig'lab, kasallik ahvoli og'irlab ketishi mumkin. Nima uchun ba'zilar izchil kalsiy to'liqlagan bo'lsa-mu, so'ngak shalanglashish alomatlarini ko'rinarlik pasaytirib bo'lmaydi? Kalsiy to'liqlaganda so'ngak shalanglashishining oldini olg'il bo'lamdi. Kalsiy toliqlash gerçi soňak şalanlaşyşynyň aldyny ilişde belgilik rol oýnasymy, lekin çoň ýaşlyk ýaşanganlarga bolupmy çoň ýaşlyk aýallarga nisbeten aýtganda nokul halda kalsiy toliqlash soňak şalanlaşyşyga garşy duralmaýdy. Bunyň sebäbi mundaq. 1. Ýaşanganlar bedeniniň sümürüş ykdydary töwellep, kalsiýny sümürüş ykdydary ýaşlara ýetmeýdi. 2. Aýallarynyň ýeşiniň çoňaýyşyga ägişip, soňak maddasynyň ekip getiş sürati bargan seri tezleşýär. 3. Yaşının çoğayışıqa ägişip, soňakda köpünçe çekiniş xarakterli kesellik özgürüşü. Meselən, soňak boğum yallığı, bel umurtka arlıq təxsisi bol deyip çıkış qatarlıqla yüz berdi. Onun üstüge diabet kesili qatarlıq astı xarakterli kesellermi soňakka salbi təsir körüstüdü. Yuqarqılarının əmmisi, nokul halda kalisi toluqlaş qıtayınıpla soňak şalanlaşışqa qarşı durğılı bolmaydıqalıqın işbarlaydı. Qelıplaşqan soňak şalanlaşışını davalaş nemilən öz çigalıdı. Biz qalıplaşqan soňak şalanlaşyş keselini davalaşny 3 basqyçqa bölüşge adatlangan. 1-nji basqyç sağlam turmuş usuly we yemek-içmek adaty. Meselen, kalsiy miqdary yuqary yemeklerni köp yiyiş, doktornyň körsetmesi boýunça kalsiy tabletkisi we munasibetlik vitaminlarni istemal kılış, aptapqa köprek kaqılış, tamaka, haraq taşlaş, hareket kılışını davamlaştyryş. 2-nji basqyç doktornyň körsetmesi boýunça kalsiýynyň sümürilişini ilgir sürdigän, soňaknyň şekillenişini ilgir sürdigän dorularny istemal kılış. 3-nji basqyç doktornyň körsetmesi boýunça soňakdaky kalsiýynyň ekip getişini tizginleýdigän dorularny istemal kılış.

0: kesellik alamatıdan başka sağrı ölüş yığındı kesellik alamatı mı? Yanpaş, pakalçak, tutami yığındı kesellik alamatını keltürüp çıkardıken. Yanpaş, pakalçak tutaminin orni yodunun sırtık terapide bulup, asaslığı beden yığırlıkının tız boğumuğu boğan besimini yeni keltirdiken. Yanpaş, pakalçak, tutami yığındı kesellik alamatıgı gırıptar boğan kişilerinin tız boğumunun sırtık terapi daim ağırıydıken. Eğir boğanda yod sönkünün sırtkı töpülükü ağırıydıken. Sağrı ölüş yığındı kesellik alamatının kandak aldın eliş gerek. Mütəxəssislərinin etişçe, sağrı ölüş yığındı kesellik alamatının aldın elişinin en yaxşı usulü bədəninin canlıqlıqını saxlaşken. Eğer siz uzun vaxt oltursunuz, daim ornunuzdan durup, bədəninizi sozup, töt atrapqı minib durun. Bunu sağrı muskullarını bütün bir gün canlıq saxlaşının usulü kılın. Şilçki bulduğun bir yaxşı qaydı şu ki, her bir saat oltırganda, Орныңыздан тұрып 10 минут әрекет қылып, сағыр мускулны қайтадан жанландырып, оның ұйқылап қалышының алдын алышыңыз керек. Оныңдан басқа ченіқішінің алды кейінде сөзі шәркеті ішлешмо сағыр мускулы хатırсыны жоқтыш кесілдің сақылнышының ашқучы. Болыпмы, янпаш пүкүчү мускулны создыған ұзынғы жүгіріш тәнәркетчілері ва велосипед мінгішілерге нисбетен техим ұшындақ. Бу сағыра отыр мускулының күчін муафық күчейтіп, өзара тормозлаш ролын жоқтыды екен. Bırak mütəxəssislər qarğılaç hərəkət qılmaslıqni, amalba kəsbi salamətlikni əsrə gətiriş ustisi yəki davalaş ustisinin yetəkçilikidə sağır muskulunu ilmi muntizim çınıqdırışını əskərtdi.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürmə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdümə. Üyəngininizdə kitabını yurtdümə. Şikdən çıxdığınızda mən fəqətlə yolunuzu yoğurtışında oynayman. Hər gizmə qorup qorup öyünü yoğurtub, qəmət energiyəni bekarlı ıstırap qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayman. Məni yoğurtsız, mən sizni yurtdaman.
0: Yaqinqi yillardan buyon tayyor chopqa ortilgan yomon ataqlar oz bo'lmadi. Buning birinchisi tayyor chopqa nurg'un chirishdan saqlash to'g'rilari qo'shilgan. Nurg'un kishi tayyor chopning saqlash muddati shuncha uzun tursa, Çoqum nurğun çirişdin saqlaş doğrusu qoşulğanlıqdan boludu dep qaraydı. Lekin tayar çöpke çirişdin saqlaş doğrusu qoşuşunun heç qandaq zörürüydi yoq. Yemeklikke çirişdin saqlaş doğrusu qoşuş, bakteriya, zamburuq qatarlıq mikroorganizmlarning ösüşini tizginlash üçündür. Tayar çöp yuqori temperaturda mayda pişirilgandan keyin mutlaq köp sandagi mikroorganizmlar öldü. Uning ustiga su tarkibi nayta az bolup zamburuqlarning ösüş sharoitini qandura olmaydi. İkinci yomon ataq Qaçılıq çöpünün oralmısı mum var, isə zərlinib qalıdı. Bəzi kişilər qaçılıq tayar çöpünün işki divarıda bir qəvət appaq nepis pərdisi mamadı var. Tayar çöpünü püşürğanda nacar madılanı qoyub berdi o, dəb qaraydı. Əməliyyətdə, hazırqi çilək yüzlük oralmılarının işki divarıdaki nepis pərdilər bexətər poli etilindən yasalğan bulub, ısıq su qoşulğandın kiyin mu ziyallıq madılanı qoyub bəməkdi. Mom sürkelgen stakallarga kelsek, mom sıkı yoluqsa erip ketedigan bolğaşqa, adatta tövən temperaturluq yemeklik qaçılarga şiltilidu. Məsələn, marojni, karbonik kislotalıq içimliklər degendik. Oyla paqaylı, əgər bu xil qaçı yüzünün oralmısıqı mom sürkeş usulu qolunulsa, ən axırda məhsulatının setiliş miqdarıqı təsir yetidigan tursa, bunda qışni qaysı zavut qılışını xalaydu. Üçüncü yaman ataq, 3 minutu pişidigan tayyar çöp 32 saat əzim buludu. Xam materialı sincilab qaraydıqan bolsaq, tayar çöpnün qoturmici, asaslıqı gürüş unu və buğday unudun tərkib tapıdı. Bunun içində tez əzim bulduğan kraxmal mı, asta əzim bulduğan kraxmal mı var? Aldın qısı pəqat 20 minutla adam bədində əzim buludu, kiyinqisi pəqat 2 saatla əzim buludu. Onun üstəgə qızdırılğan gürüş unu, buğday ununun əzim bulu sürəti tezləşidi. Əməliyyətdə tayar çöpnün naiti sağlam yigili buludu. Tayar çöpni başqa usulda pişirişni oylaşsaq buludu. Tayyar çöpni axlat yeməklik deb hesablaşının səbəbi faqat tərkibindəki tuzun miqdarı, mayının igilgən nisbətinin yuqurluqidir. Şuna amal bar, qaynaq suda qaynatıb pişirib yeyish kerak. Pişirilgan çöp su tərkibini texmi asan sümürüdü. Aşqazan üçeyinin əzim qılışığı faydalıq. İkincisi tetitkularını az seliş. Eğer bir bolak tayar çöpünün içindeki tetitkunun hemisini bir kitimde işletken de asalla tuz terkibi ölçemden değişip getirdi. Bir bolak çöpünü pişirganda en yaxsi köktat xaltısından başka barlı kıyam xaltısı, pintoz xaltısının yerimini koşup az sağlı boğusunu azraq seliş gerek. Üçüncisi, kündülük tamamlarını muhabıq tanışış. Tayar çöp tərkibindeki aksıl, vitaminlarının miktarı bir kadar az bulup, tayar çöp pişirganda kerepşe, sevzen, çiçeksey katarlık köktatlarını kosumu buludu. Bunda kıganda seliloza ve vitaminlarını toluqlap, uzunluğunu tekim yaxşı toluqluğunu buludu. Dördüncü, kalbasa ergizmo tayar çöpünün yaxşı emrayı emez. Bu işkisinin tuzu bilen miyi oxşaşlı yokarı. Eğer arlaştırıp yegende, gerçi intan yeşlik bolsa mı, bırak beden kabul kıldığın tuz eğir derecede işip getirdi. Ahırda çokum, kilasman pomidor, terhemek, alma katarlık yeni meyve köktatlarını, ya ki kıtık, süt, suda pişirilgan tuxum, katık postluk meyve katarlıklarını maslaştırıp, ozuqlıqını tamponlaştırış gerek. Kadirlik dostlar, tokluk yılan beliğini özünün tokudu soğutursa tok ötemdiğandı. Parazit kurutta parazit yaşaydıgan kurut bulamdı. Çivin kurtunun tenide çivin kurtu yaşamdı. Tolukçı kongoz özünün kendisine domultup mağamdı. Bugün biz hayvanatlarla münasetlik kızgarlık suallarına cevap verimiz. Birincisi, tokluk yılan beliğini özünün tokudu soğutursa tok ötemdi. Adet kekval dondak bulmaydı. Bırak, yarılangan tokluk yılan beliğ bolsa ekval başkıcı buluşu mümkün. Tok soğukturuş bolsa tokluk yılan beliğinin küşendisiyle takabül turuştaki ve o ulaştaki vasıtası. Yani teki aciz tok ikimi bilen, öz türdükle bilen alaqlışıdı ya ki o izdeydi. Hazırgıcı məlum boğan, tokluk yılan beliğinin türleri içi de en yukarı tok çıkıralaydıgan tokluk yılan beliğ 860 voltluk tok çıkıralaydı. O koyup ergen tok hayvanların uyuştun ket güzelaydı hatta ki öltürü veydi. Ondaq da tokluk yılan beliğini özünün tokudu soğutursa tok ötemdi. Ameliyette öz koyup bergen ya ki etrafıdaki başka tokluk yılan beliğ koyup bergen tok bolsun hiç kaysa onunla təsir kılamaydı. Uzaq vaqtlıq tədrici tərəqiyyatta tokluk yılan beliğinin beden sırtıda tok ötmez qavet çekillengen. Şuna onunla bundaq tok hiç kandaq təsir kılmaydı. Bırak yarlangan ya ki küçük tokluk yılan beliğ bolsa ocağda ekval oxşumaydı. Bu vaqt rastılı özünü tok soğu etiş ihtimallıqı boludu. İkincisi, parazit kurutunun tinide parazit yaşaydıgan kurut bulamdı. Cevabı buludu. Yeni gelip köp uçuraydı. Parazit ara özünün tuxumunu köhpit, konguz, kepinek ve pervanı qatarlı qaşaratlarının tinigi tuxumlaydı. Bırak, yani başka bir xil parazitli qarı babulup, məxsus başka türdeki parazitli qarının tinigi tuxumlaydı. Bu xil adısa qat-mıqat parazitlaş dəp atılıdı. Tabiat dünyasında köhpit qoza qarısı dəp atıldıgan bir xil canlıq ba. O, məxsus trik köhpitinin bədini teşib içigi tuxumlaydı. Ama tüginek ara da patılgan bir xil türba bulup, o məxsus bədinide köhpit qozak ərisinin tuxumu bar köhpitini izdəb tipib, onun bədindeki köhpit qozak ərisi tuxumunun içige tuxumlaydı. Adatta bunda qat-mıqat parazitlaş bir qadar köp uçuraydı. Parazit zancirinin uzurışıqı əgişib, 3 qat parazitliq, 4, hatta ki 5 qat parazitliq adısı mı görüldü. Üçüncisi, çivin qurtunun tinidə çivin qurtu yaşamdı. Təbii şəraitdə bunaq bulmaydı, təcrübxanadaki alaydı şəraitdə buludu. Dördüncisi, tuluqçı qonguz özünün kəndisinə domultıq mağamdı, cavabı mağamaydı. Köpüncə, tuluqçı qonguz kiçik yumulaq tezək yasab bunu tuxumlaş qışıldıdı. Dünyada tuluqçı qonguzun türü 5 man xıldın aşıdı, köpüncə süt əmgüç hayvanlarının kəndisi ozuqlundu. Əlbəttə bunun işqandaq bir normallıqı yox, çünki bu mu bir təbiyyətinin kanunu idi. Beşincisi, zəhərlik yılan özünün zəhərdə zəhərlənmdi. Bəzi canlarda buludu, amma yanıla konkret əhvalı bağlı. Bəzi yılanlarda özünün zəhərgə qarata immunitet iqtidarı buludu, bıraq başqa yılanların zəhərgə immunitet iqtidarı bulmaydı. Yəni, bəzi yılanlarda özünün zəhərgə qarata immunitet küçümü bulmaydı. Oğa zəhərini sancıvatqanda ehtiyatsızlıqdan bir jütüm zəhər işçivası mı hiç qandaq məsələ çıxmaydı. Çünki ağızdaki şölgeyinin tərkibidili zəhər buludu. Hər günü şölgeyi yeməklikə arlaşıb, bədəngi kırıb tur deməz mi? Bəzilərin bundaq soruşu mümkün. Özünü öz işləvası üçün bundaq bulmaydı. Yılan üçün zəhərinin özlə nəhayt qımmətlik. Öz xilidikilə bilən uruşsa mı zəhərini işlətməydi. Qadirlik dostlar, yanartaq partılğanda hər xil uvaq modula payda buludu. Biz bu modulanı umumlaşdırıb, volkan uğundiləri dəp ataymız. Volkan uğundiləri dancılarının çoğun kiçilkigə asasən, volkan partisi, volkan şiğli və volkan küli dəp ayrıldı. Volkan parçaları. Dancı diametrimi adətta 64 mm-dən çoğun bulub, volkan parçaları itilib çıxandın tartıb, yergi düşükçə qatı qalətki tağ cins parçaları bulub, şəkli adətta səl qırlıq və qırlıq boludu.
2: Bəzdə yumlaq, yəki səl yumlaq qalatı boludu. Volkan parçalarının tərkibi texmə mürəkkəb bulub, asaslıqı volkan yolları ətrapıda ilgiri şəkilləngən əsli volkan cinisləri, yəki

0: ki kiyin şekillengen volkan cinslerinin parçaları. Yine bazıda volkan etrafındaki asas noktalarda şekillengen tağ cins parçaları buludu. Volkan şeğili. Volkan şeğili dancılarının diametri 2'den 64 mm'ye çıkılıyordu. Magma itilip çıkanda eğer suyu kalatı bulsa, o halda yeniden payda boğan volkan uyunduları hesaplandı. Eğer katı kalatı bulsa, hem okşaş membelik volkan uyunduları buluşu, hem sırtın kelgen uyundular buluşu mümkün. Volkan külü dancılarının diametri 2 mm'den küçük bulup, uyundu dancıları diametrinin çok küçüklüğe asasen, onu yenimi ilgilgen alda yirik volkan külü, uşşak volkan külü ve volkan çan tozalarından ibaret üçkılığa ayrışkı buludu. Volkan külünün təsir dairesi nait iken bulup, adamın nəpəs yolu ziyan yetküzüklü qanmasının, yine ətraptiki rayonlarının muhiti ve iqtisadığımı eğir ziyan yetküzüldü. Volkan külü kandaq payda boğan? Yanardağının partla şekli köpkül amıllarının təsir qoşçuraydı. Məsələn, magma xüsusiyeti, yani temperatursi, yepişqaqlıqi, zeşliqi qatarlıqla. Yer asti magma ambarının işki qismi. Volkan yolunun şekli, volkanın itiliş muhiti, yani kuruqluq ya da su astıda qatarlıqla. Bu amılla yanardağının partla şeklinde naiti zor pərq payda qılıdı. Magma hərkətlini ələydi. Aqar cizim xüsusiyetigi ige. Magmanın yötkülüş iqtidari asaslıqı özünün yepişqaqlıqının çeklimisi qoşçuraydı. Şuna magmanın yepişqaqlıqı bilen volkanın itiliş şekli hem de volkan uyundularının türü özara münasetlik buludu. Yer astıda besim küçü bir qadar çoğun boğaşqa, gaz magma arısıqı qısılıp qalıdı. Magma asta-asta yeryüzüge yıqıllaşqanda besim küçü şunuğa əgişip kiçikləydi. Bu gazla asta-asta köpükçe asılı kılıp ayrılıp çıkıdı. Eğer magmanın yepişkaklıqı bir kadar yokur bulup gaz koyup berelmese, ahırda magmanı parçalap, volkan iğizdin partlap çıkıdı. Uşak oğundala volkan külü buludu. Oxşaş bir yanardağının oxşaş bulmağa məzgildeki partlaş şeklimi oxşaş bulmaydı. Qadirlik dostlar, astronomlar tunji qitim Urandan kelgan X nurni bayqadi. Bu bayqash insonlarning quyosh bilan bo'lgan oraligi, quyosh sistemasidagi har qaysi cho'ng sayyoralar ichida 7-chi o'rinda turadigan bu planetani texmi cho'ngqur tushunishga yordam berdi. Uran muz bilan qoplangan g'oyat zo'r planeta bo'lib, diametri yer sharining 4 hassasiga to'g'ri keladi. Butunlay degidek gidrogen bilan geliydan tarkib topgan. Onun öz etrafında aylanış oku bilen kuyaşını çördep aylanış orbitisi asasen paralel bulup, yetiş aleti de aylındığı değişki buludu. Bu kuyaş sistemisindeki barlıq seyyarlar içindeki en alaydısıdır. Başka seyyarlarının öz etrafında aylanış oku ve magnet meydanının oku sızıqı asasen ulanın kuyaşını çördep aylanış orbitisi tik geliyordu. Uranın yıldız algısı bu eks nurlarını şekillendirgen buluşu mümkün. Uranın etrafındaki boşluğunu elektron ve proton orap durdu. Eğer ulay yıldız algısı sokulup kese, o halda yıldız algısının nuru tarqıtışını ve eks nurunun koyup yerleşini keltürüp çıkırışı mümkün. Qadirlik dostlar, tüende kızıqarlıq paranlarla bakaylı. Oxşaş məxbi numur. Nurgun kişinin oxşaş bulmağın hesabat numurunun məxbi numur oxşaş buludu. Eğer bazı hesabat numurlarının məxbi numurunun qatıq təlbi bulsa, pəqat bəlgə, son, hərplanın çoğun kiçik izleşi qatarlıqlarını özgərtib qoydu. Minəncə, siz mi aşı nurgun adamlarının varıqı deyimə? Tərəxmin xicil bulup başqaladın özünü qaçırıdı. Ormalıqda belki bir xil qarit adısını görüşünüz mümkün. O bulsu mu, bəzi dərəxlərinin qolu nə etdi, yıqın bulsu mu, ləkin dərəx tadisi xoşun dərəx bilən qıstılıb durmaydı. Əksicə, oxşaş böləkləgi bölünüb, arlıq saxlıqan alətə buludu. Bu xil adısə dərəx tadisi uyatçalıq adısı dəpat oludu. Gözünü tüvəndən yuqırıqı çimildədiş. Siz astınqı köz qapıqınız bilən közünüzü çimildədə alamsız. Mənim üç köp qısım kişilə bunda qılamaydı. Amma bir hayvan ba, o şunda qılalaydı. Ula astınqı köz qapıqı bilən közünü çimildi dedi. O, bizge tunuşuq boğan toxu. Onun başqa nurgun quşlarının hamısı astınqı köz qapıqı bilən közünü çimildi dedi. Yürek tanışıqışının kəşf qılınışı. 1816-cı ili fransiyalik doktor Naik birinci avlat yürek tanışıqışını kəşf qıldı. Onun tanışıqışını kəşf qılışıdaki səbəb olsa, o, əslində yüzünü bivasitə bemarın bədniyə yaxın qılıb, bemarın yürek soqışını onluğusu yoxluğu dinkən. Ən uzun davamlaşqan toy turmuşu. Cennis dünya rekordu da hatırlangan dünyada toy qılan vaqtı ən uzun boğunu Ekvadordaki bir cüb ərxutun bulub, ula 1941-ci il toy qılan. 2019-ci il qıçı cəmi 79 il davamlaşqan. Ağ rənglik Həsən Nüsən. Həsən Nüsən tıl qeylənsə köpçülük çoxum 7 xil rənglik Həsən Nüsən oylaydı. Lekin nurgun kişi ağ rənglik Həsən Nüsəni körüb baxmağan. Bu xil ağ rənglik Həsən Nüsən bulsa tumallıq Həsən Nüsən də pataludu.
1: Umu quyosh nurining suv molekulalari orqali qaytishi va sunishdan shakllangan bo'lib, faqat tumanli asan-husanning rangi odatda biz ko'rgan asan-husandek rang-arang bo'lmag'ishqa oq rangli asan-husan deb ataladi. O'xshimagan rangdagi ko'z. Bu dunyoda bir qism kishilarning ikki ko'zining rangi o'xshash bo'lmaydi. Bu hargizmi yolg'on ko'z qarichqi taqvoqanlikdan emas, balki ular tug'ilishidanlar shundoq. Bu xulada esa meditsinada rangdar parda g'ayri-rang kesli deb ataladi. Taratug'ni etish musobaqasi. Dunyoda bir qism musobaqalarning turini biz o'ylab yetmasligimiz mumkin. Masalan, Gollandiyada bir xil taratug'ni etish musobaqasi bor. Uning ustiga 2012 yillik taratug'ni etish musobaqasida Willem Alexander musobaqaning chempionligiga erishgan. Varta sun eng ko'p ichdi. Balkim nurg'un kishi futbol maydonida eng oz yugurgan Vartaning doim eng ko'p suv ichadiganligini tushunmasligi mumkin. Amaliyotda doim o'tir maydonga yugurib berib, safdoshlarga yordam berishni nazardan saqit qilgan holatimi, Varta yana diqqatini yuksak darajada markazlashtirishi hamda doim to'p mastonlarining varang-jurun qilib to'lishi ostida safdoshlarga yuqori ovozda maslashib qo'mondonlik qilishi kerak. Shu sababdan Varta texni ko'p suv to'liqlishi kerak. Odamning tirniqining asosiy tarkibi qattiq oqsil bo'lib, tabiiy muhitda parchalanishga nayt uzun vaqt ketadi. Shunga burun ilvatgan tirnoq hozir dunyoning ma'lum bir bo'lim pishqoqlarida lag'oylab yurayotgan bo'lishi mumkin. Sog'liq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, 60% erlar uyda boqqan ishchini o'zining qiz do'stiga selishtirganda o'ziga texim yaqinda his qildi ekan. Uning ustiga ish beqish vaqtini uzirchiga egishib, erlarning ishga bo'lgan beqinish tuyg'usimi yo'qri bo'ldi ekan. Insonlarning shokolad iste'mol qilish tarixi nayt uzun. Anlaşılan qaraganda ilgari iste'mol qilingan shokoladning hammasi suyuq holati bo'lib, 19-asrning 70-yillariga kelganda ondan bizga tanishliq bo'lgan qattiq shokolad borligi kelgan ekan. Tadqiqotlarning isbotlanishicha, gulgiya o'stirish, sug'ak sog'lomligini saqlashdagi eng yaxshi usul ekan.

Ciyani öymülükke varıslık kıldı. Hamısı öymakansız kalamdı. Sot mekkemisi yıkında oltırış hukuki tesis kılış arkalık varıslık kılış kıyın meselesini hel kıldı. Öymülük ailenin yadroluk mülkü bulu süpüt bilen evlat atlap varıslık kılış ceryanı da asalla hukuk tevalliki, menfaat taksimati, yaşanganda kütünüp oltırış katarlık köpkıl ziddiyetler gelip çıkıdı. Ananevi öymülükke varıslık kılış endisi de öymülük hukukunun özgürüşü hemişe oltırış hukuk menfaatinin talanışıga ergişip, öymülük hukuki bulup durduğun cay bulmaslık, turalgusu bulup kapaletke iyi bulmaslık tek onaysız vaziyet gelip çıkıdı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluk Xalq Sot Mahkemesi oltırış hukuki tüzümünü tətbiqlap, bir vaziyet boyunca varıslık kılış macerası dilosunu muvaffaqiyetlik murasa kıldı. Miras kaldırgıcı Çin familik hayat vaxtıda vasiyet kaldırıp, eni kılıp özünün namıdaki bir yürüyüş öymülükni nevrisi Çin Şao'nun varıslık kılışıga tapşırgan. Çin familik ölüp ketkendin kiyin onun uruq tukaları, öynün hukuk tevallikini muayyenleştiriş, oltırışka işletiş, hem iqtisadi toluqlumu beriş işleri sebeplik ixtilaplaşıp kalgan. Şunun bilen Çin Şao sot mehkemesiye dava kılıp, özünün diloğu çetişlik öyge bolgan kanunluk varıslık hukukunu muayyenleştirip berişini talep kılgan. Sot mehkemesinin sot kılıp, təşürüp inikleşçe, bu diloda cemi 3 cevapkar bar bulup, ayrım-ayrım miras kaldırgıcının çoğun kızı, Çinca, ikinci kızı Çin Yi, hem onun nevrisi Li Familik iken. Bularının işçi de Çinca 70 yaşqa yıkılışıp kalgan. Hem onun başka mukim turalgısı yok bulup, yıl boyu diloğu çetişlik öyde turudikken. Eğer sot mekemisi vasiyetke asasen öyni Çin Şao'nun iqdarlıqıda boludigallıqı toğırsada hüküm çıkarsa, gerçi kanunluq bolsumu, likin Çin Canan turudigan üyü bolmay, aile azaları otursadiki ziddiyet keskinleşip, tukallıq mihrinin buzuluşunu keltürüp çıkarattı. İki tarafının dava talebini tamponlaştırış üçün Suudiye oltırış hukukunu büsüş eğizi kılıp, davalaşkıçılarga kanun çöndürüp, oltırış hukukunun öyünün iqdarlı hukukunun müstakil turduğun kanuni hususiyetini aydınlaştırıp, oltırış hukukunu təsir kılışının öyüge varıslık kılış, öyünün iqdarlıqını yötkeşke təsir yetküzmeydiğiliğini. Ama oltırgıcının xatırcam oltırış hukukuğa uzak müddet kapalatı kılgılı boluduğalıqını çöndürdü. Suudiyenin ademgerçilik bilen kaydıya tən itibar verip, murasa kılışı neticesi de barlıq davalaşıkçılar murasa kilişimi hasıl kıldı. Yani diloğu çetişlik öyge Çinşa varıslık kılıp, kanun boyunca köşmes mülükünü özgertip tızımlaş resmiydini becerildi. Çinşa pütüşken müddet işçi de 3 cevapkarının her birge öyünün bahağı sundurulgan puludun 21 man yöndüm berildi. Çinşa öz ixtiyarlıqı bilen Çinca'a diloğu çetişlik öyde turuş hukuki tesis kılıdı. Turuş müddeti Çinca ölüp ketken küngücü buludu. Turuş mezgilede kilip çıkan su, tok, öy, cay, mulazimeti katarlı xıracatlarını turuş hukukuğu ige kişi öz üstüge alıdı. Bu kıtımki mürasada öy iqdarlı hukuku bilen oltırışkı işiltiş hukukunu ayırbetiş işe aşırılıp, hem ölgücünün vasiyet arzusuğa katlıq əməl kılınıp, varıslarının hukuk, mülük, menfaatini kapalatlandırdı. Hem çoğun yaşlıq uruq tıqqalar üçün oltırış tövənçiki müstəhkəmlənib, tıqqalınlıq mikri en zor çekte saxlanıp kaldı.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 7 ayının 3. günü, Cuma. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmunu tüvendikçe. Başucu Xi Jinping'nin Cungu Kompartisi kurulğalıqının biriz bəsiliğini təbrikləş yığını kılgan muyum sözü kızgın inkas qozgıdı. Xi Jinping partiya kulisi ideyasını yetek çıkılıp, yeni dəvirdeki imtihanğa atılınış yolu da cəsarət bilen yaxşı meniş gerek. Xi Jinping dövlətni idarə qılış toğırsızlarının 5. tomini Türkiyədə tunuşturuş yığını Ankara'da ötküzüldü. Yeni kesip zəxim kapalti sınıqıda cəmi suğurtu qatnaşqalla 29 milyon 902 minğe yetti. İran kurallı kısmı Amerika'nın Hormuz boğazı'a arlayışı şerikliğe qatdi ve tez inkas qaytırımız dedi. Emde dehtalar haberlerimizden tepsili mezmurlardı bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Emdi Dünya Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: 10 yıl ilgiri kişiler poizinin tağ deryalarının halkı qallıqıqa guvaq bolğan bolsa, 10 yıldın kiyin kişilerinin köz aldı da Asiya, Avrupa çoğun kuruqlığı da sozluğan eşya obroti ve kəsip tori namayan boldi. Güldürlügen güdük avazı içi de yeni Polat Karvalla, Polat Reylis üstü de toxtamayı katnap, içi bitiş, əmkarlışış, özra nəpket güzüb tən payda ilişinin parlaq kəlgüsüge atlandı.
1: Peru Memleketlik Saylam Tertipi İşxanısının 6. ayının 29. günü ilan kılgan barlıq bilet hesablaş neticesinde körsülüşçe, 10 kanat partiya Xalq Küçü Partiyasının namzatı Keiko Fujimori, sol kanat partiya Əmimiz Peru üçün partiyasının namzatı Roberto Sanchez'ni yenip, Peru zontan saylımında qalbaqıgan. Töyende dektiğinle programımızın təpsil atıdı bolsun.

Hörmetlik radio anıgıçılar. Reyn deriyası boyuda Germaniyanın Duisburg portida avtomobiller mokedek ötüşüp toxtamastan mal toşidi. Jongodan kelgen yük sandukları tertiplek çüşürülüp Avrupa'nın her qaysı jaylarına qarap yolga selindi. Germaniyanın maşinsazlık üskünleri, avtomobil zapçasları kaçılanğan yük poyizler mi bu yerden yolga çıkıp 10,000 çakırım jiraqlıktaki Jongo bazırga qarap yürüp ketti. 2026 yılı 6 ay Jongo Avrupa nöbetçi poyizi bir tutaş markasının şiltileşki başlıqallığının 10 yıllıkı. Bir reliz 10,000 çakırım yolunu tutaştırdı. Nöbette Jongo'nun 129 şehirden Jongo Avrupa nöbetçi poyizi katınıp, Avrupa'daki 26 devletteki 230'ını artık şehirge itibardı.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 21. günü 76. növətlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazirisi de kılgan Şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yenip, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylı namlık söz ne? Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı esli kelgeldikinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

رئیس اپندی، شکیمان جیگرم برنجلی جنگو خلق چون تولما آلاید بر یل بولدی. بو یل جنگو کمونیستیک پارتیز قرلغالقنن 100 یلقی. بو یل ینه جنخوا خلق جمهوریتنن برلشکن دولتل تشکلاتی دیکی قانونلوغ ارنی اصلی کلگلیکنن 50 یلقی. جنگو بو تاریخی اشنی داغدوغلی خاطرلیدو. Biz Jungo'nun Birleşken Devletle Teşkilatı bilen bolgan hemkarlıkının yeni pelligi yükselişige davamlıq paal türütkü bulup, Birleşken Devletle Teşkilatının uluğvar işleri üçün üzlüksüz yeni teximi zor tökp koşimiz. Reis Efendi, bir yıl ilgiri her kaysi devlet rehberleri Birleşken Devletle Teşkilatı Kurulgalıqının 75 yılıqını təbrikləş temesidiki bir qatar ali yığıllağı birlikti qatnışıp, siyasi xıtapnamı ilan qılıp, yuqumğa əmkarlışıp taqabıl turuş, xırsqa kol tutuşup taqabıl turuş, köp tərəpçilikdə çıng turuş, Birleşken Devletle Teşkilatının rolunu küçəytiş, dəvr və əvlatla üçün ortaq kiləcək yartışını vədi qılğan iduq. Bir yıldım bu yan, dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüş bilen, dünya mıhyasıdı yamırgan yeni taşsıman öpki yalluğu yokumi, girerleşme təsir payda kıldı. Her kaysi devlet halkının tınışlık ve terakiyatkı bolgan arzusu teximi təxirsiz boldı. Adıllık ve haqqaniliği bolgan təşnalıqı teximi açtı. Hemkarlışıp ortak payda ilişki bolgan intilişi teximi küçeydi. Növette, yokum dünya mıhyası da davamlıq yamırap getip atıdı. İnsaniyet cemiyeti de çonkur özgür işler boldı. Dünya yeni davalğuşluk özgürüş mezgili kırdı. Her bir mesuliyetcan siyasiyon, şenç, casaret, mesuliyetcanlık bilen devir temisiği cevap verişi, tarihi karar çıkırışı şart. Birinci, biz yokum üstünün galip gelip, İnsaniyetinin istihbali ve təqdirgi münasibetlik bu zor küreşte gelbi kazın işimiz şart. Dünyanın medenilik tarihi öz növeti diyene vabağa karşı küreş kılıç tarihidir. İnsaniyet hem işe hırslani üzlüksüz yeniş davamı da teximi zor terakiyat ve ilgirleşne emelge aşırıp geldi. Bu kitimki yukum şiddet bilen yupurulup gelgen bolsumu

haman yeğenleymiş. Biz xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishni ching turib, har bir odamning hayoti, qimmati va izzat-hurmatini qo'g'dishimiz kerak. Ilm fan ro'yini avj oldirib, ilmiy pozitsiya tutib, ilmiy qonuniyatga amal qilib, doimlik dal joyida oldini elish tizginlash bilan jiddiy bir taraf qilishni, yuqumning oldini elish tizginlash bilan iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni bir tutash pul olishimiz kerak. Xalqaroliq birlashib oldini elish tizginlashni kuchaytirib, yuqumning chigira halqib tarqilish xavfini eng zo'r darajada to'ldirishimiz kerak. Vaksina yuqumni yengishdagi o'tkir qural. Men vaksinini dunyoviy ommaviy mahsulotga aylantirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning vaksinaga erishaladigan va qurbi yetadigan bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Navbatdagi jiddiy vazifa butun dunyo miqyosida vaksinani adil, muvofiq taqsimlash deb ko'p qaytim ta'kidladim. Jongo bir yilda tirishib boshqa davlatlarni 2 milliard dona vaksina bilan ta'minlaydi. Yangi tashaman o'pki yallug'i yuqumi vaksinasini yo'lga qo'yish planiga 100 million Amerika dollari iyoni qilish asosida bu yil yana taraqqiy qilayotgan davlatlarga 100 million dona vaksinani haqsiz iyoni qiladi. Jungo dunyo miqyosida virus manbasini ilmiy surishtirishni davomli qo'llaydi va uningga qatnashadi. Har qanday shakldagi siyosiy nayrangvozlikka qat'iy qarshi turadi. Ikkinchi. Biz iqtisodni asli keltirib, texnik kuchlik, yeshil, sog'lom dunyoviy taraqqiyotni ishqa oshirishga turtki bo'lishimiz shart. Taraqqiyot xalqni baxtga erishtirishning oshquchi. Yuqumning eg'ir zarbisi oldida biz dunyo taraqqiyotining tangpong, mas, sig'dirishchan yangi bosqich qadam qo'yishiga o'rtaq turtki bo'lishimiz kerak. Men bu yerda dunyoviy taraqqiyot tashabbusini o'ttira qo'ymoqchiman. Taraqqiyotni oldingi o'ringa qo'yish uchun turish. Taraqqiyotni dunyoviy makro siyosat ramkasida gavdalik o'ringa qo'yib, asoslik iqtisodiy gavdalar siyosatining mosliqini kuchaytirib, uning izchilligi, muqimligi, imkoniyatlik sijilligini saqlab, texnik baravar tangpong bo'lgan dunyoviy taraqqiyot hamrohlik munosabati o'rnatib, ko'p taraflik taraqqiyot hamkorligi musobaqasida unumning mos eshishiga turtki bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini tez amaliyalashtirishimiz kerak. Xalqni markaz qilishni ching turish. Taraqqiyot davomida xalq turmushini kafolatlantirib va yaxshilab, kishilik huquqni qo'g'dab va ilgari surib, taraqqiyotda xalqni ko'zlab, taraqqiyotda xalq toyinib, taraqqiyot natijalaridan xalqni tang bakrman qilib, xalqning baxt tuyg'usi, erish tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirib, odamning atroflik yetilishini amalga oshirishimiz kerak. Umumiy manfaatdor sig'dirishchan bo'lishni ching turish. Taraqqiy qilayotgan davlatlarning alohida ehtiyojiga diqqat qilib, qarzni qaytarishni kechiktirish, taraqqiyotda yordam berish qatorli usullar orqali taraqqiy qilayotgan davlatlarga bo'libmi qiyinchilikka alohida eg'ir ojiz davlatlarga madad berib, davlatlar aro va davlatlarning ichki qismidagi taraqqiyot tangpong bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasini kuchab hal qilishimiz kerak. Yangilik yaratish orqali turtki bo'lishni ching turish. Yangi navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishidan iborat tarixiy fursatni ching tutib, fan texnika natijalarini real ishlab chiqarish kuchiga aylantirishni tezlatib, ochiq, adil, haqqoniy, kamsitishsiz fan texnika taraqqiyot muhiti yaratib, yuqumdan keyingi iqtisodning ish yangi quvvatini qezib, xalqimi taraqqiyotni qo'l tutishib amalga oshirishimiz kerak. Odam bilan tabiat inoq billi o'tishni ching turish. Yer shari muhitini tuzashni mukammallashtirib, Kilimat o'zgarishiga faol taqobil turib, odam bilan tabiatning hayotlik o'rtaq gavdasini barpo qilishimiz kerak. Yeshil to'van karbonlik tipqi o'zgarishni tezlatib, yeshil asli kelish asosidagi taraqqiyotni amalga oshirishimiz lozim.
Jongo 2030 yıldan burun karbonni çok kıymetli yetküzüş. 2060 yıldan burun karbonni neytrallaştırış için tırışıdı. Bunun için japalık tırışçalık körtüçki doğru gelsin o, biz bütün küçümüz bilen atlınımız. Jongo terakki kılvatkan devletlerinin yeşil, tüven karbonluk energiyeni terakki kıldırışını zor kişi bilen kollaydı. Çıgıra sırtı da yeniden kömür elektriği türlerini yolu koymaydı. Herket yolun işi de çın duruş. Terakkiyat baylık eselinmesini aşırıp, namıratlarını azaytış, açlık bir hatarlıki, yokunga takabül duruş ve vaksina terakkiyat meblağı gamlaş, kilimat özgürüşü, yeşil terakkiyat, sanayetleşiş, rakamlik iktisat, alakını ravallaştırış katarlık sahelerdeki hemkarlıkını noktuluk alığı sılcetip, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını tez emelileştirip, dünyavi terakkiyat takdirdaşlık gövdesini berpa kılışımız gerek. Jongo kelgüsü 3 yılda terakki kılvatkan devletlerinin yukumgı takabül duruşu ve iktisadi, ijtimai terakkiyatını esli keltürüşünü kollaş üçün yine 3 milyard Amerika doları halkara yardımı berdiğalığın jakarıldı. Üçüncü, biz iştipaklıkını küçeytip, öz ara hürmet kılıdığan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan halkıra münasebet ideyesini emniyet körsütüşümüz şart. Tınış terakki kılıdığan dünya, erkıl şekildeki medeniliklerini sığduralaydıgan buluşu. Cezmen, zamanı ulaştırışının köp kıl yollarını kubul kılalaydıgan buluşu gerek. Demokratiye, kaysi bir devletinin patni temez, belki, Her kaysi devlet halkının hukuki. Halkara vaziyetinin yakınki mezgillik terakkiyatı şunu yeni bir kitim ispatladı ki, sırtının herbi cihette arılışı ve atalmış demokratik özgertişi tügümez balayı apet yağdırdı. Biz tınışlık, terakkiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret bütkül insaniyetke ortak kımmetini zor küş bilen evüc aldırıp, kiçik çemberek şekillendiriş ve nöl neticilik ilişkini çörüp taşlışımız gerek. Devletle otursa da ıhtılap ve zidiyet körülüşten saklanmak ters. Lekin baraverlik ve öz ara hürmet kılış asası da sökbetleşiş ve hemkarlış gerek. Bir devletin muvaffakiyet kazanışı yeni bir devletin mukarrer mağlup oluduğalıkıdan direk vermeydi. Bu dünya her kaysi devletlerinin ortak üsüp yetidişi ve olgı besişini tamamen sığduralaydı. Biz karışlaşmayı söhbetleşiş, çetki kalkmayı sığduruşcan buluştu çıntırıp, öz ara hürmet kılıdığan, adil, ekani bulgan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan yenice halkıra münasebet orantıp, menfaatinin bir kişi noktasını kengaytıp, en çok merkezdaş çember sızıp çıkışımız gerek. Jonghua milleti tınışlık, ecillik, inaklık ideyesige varislik kılıp ve intilip gelgen. Biz burunmu tacavuzculuk kılıp bakmagan, başkalarını boza kılıp bakmagan, bunun din kiyimu tacavuzculuk kılmayımız, başkalarını boza kılmayımız, zomu yer bulmayımız. Jongo baştın ahır dünya tınışlıkının berpatisi, dünya terakkiyatının tökpikari. Xalqara tertibning qo'g'dug'uchisi, ommaviy mahsulotning ta'minlovchisi bo'lib keldi. Yana davomli o'zining yangi taraqqiyoti orqali dunyoni yangi fursat bilan ta'minlaydi. 4-chi. Biz dunyoviy idora qilishni mukammallashtirib, haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyot ko'rsatishimiz shart. Dunyoda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistemadan iborat birli sistem bor. Xalqara qonun asos qilingan xalqara tartibdan iborat birli tartib bor. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining asosiy maqsadi va prinsipi asos qilingan xalqara munosabat asosiy mezonidan iborat birli yurish qoida bor. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti haqiqiy ko'p tarafchilik bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi davlatlar umumiylik xavfsizlikni o'rtaq qo'g'daydigan Terakkiyat neticilerden ortak behrlindigan, dünyanın takdirini ortak ilgileydigan yadroluk supuğa aynı iş gerek.
xalqaro tartibni muqimlashtirish uchun kuch chiqarib, keng taraqqiy qilayotgan davlatlarning xalqaro ishlardagi vakillik xarakteri va fikr bayon qilish huquqini oshirib, xalqaro munosabatni demokratiyalashtirish va qonunchilashtirishga turtki bo'lish jihatida oldingi qatorda menishi lozim. Xavfsizlik, taraqqiyot, kishilik huquqidan iborat uch chuqur sohadagi xizmatlarni tanqish olg'a siljitib, o'rtaq qaralma tuzib, diqqatni gavdilik masalalarga markazlashtirib, harakat qo'llanishga ahamiyat berib, har qaysi taraflarning ko'p tarafchilik haqidagi va'dasini dal joyida amallashtirishi kerak. Rais efendi. Dunyo yana bir qitim tarixning to't ko'chi eg'iziga kelib qoldi. Men shuningga qat'iy ishonamanki, insoniyatning tinchlikka intilish, taraqqiy qilish, yuksalish iqimini to'sib qolg'ila bo'lmaydi. Hammaylan ishonchini chingitib, dunyoviy tahdid va xirislarga qo'l tutishib taqobil turib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lib, birlikda teximi go'zal dunyo qurib chiqaylik.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlı kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur halkının galbisi, şundakla dünyadaki her kaysi devlet halkının galbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu nait ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk ornunun esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver, ve adaletperver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini ilgileydiğen Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaydedin kadem koygalıkıdın diyerek berdi. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışı teklif ergen ve onu kollagan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eğitimen. Hakkaniyetini yaklagan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yolun işini ilgilep, Cungu ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını püttü. Cungu halkı, yeni Cungu kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungu'ça sosyalizmini muhabbetlik yaratıp ve ravajlandırıp, icdamayı işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, işlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet eden, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işğa aşırdı. Cungu halkı capağı çıdap küreş kılış arkası da öz kuluğu tayinip, Cunghua zamanı da umumyüzlük hallık cemiyet kurup çıkışı nişanını işğa aşırıp, Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının galbisini kolgu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirini başlap, Cunghua milletinin uluğ gülün işinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungu halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahır iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, Xalqara adillik ve haqqaniylikni qoğdab, dünyanın tınışlıqı ve terakiyatı üçün zor tökp qoşdi. Cungu xalqı tınışlıqni qızğın söyüdü. Tınışlıq ve xatırcemliknin qimmetlik ikelikini obdan bilidü. Şuna, müstakil, özge özü igi buluş asasidiki tınışlıq diplomatiya siyasetini başdan ahir yürgüzüp, adalet çıntırıp, haqqaniyetini yaqlap, Zomgerlik ve zoravallık siyasisiga qat'i qarşıturdi. Cungu xalqi ken taraqqi qilayotgan devletlerinin igilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'g'dash yo'lidagi haqqoniy kurashini qat'i qo'lladi.
Jungo xalqi ortaq taraqqiyotqa turtki bo'lishqa kuch chiqirib, Tanzaniya, Zambiya temir yo'ldan tortib, bir belbog' bir yo'lgacha taraqqi qilayotgan davlatlarga chomining yetishchi yordam berib, Jungoning taraqqiyoti orqali dunyoni uzluksiz yangi fursat bilan ta'minladi. Yangi tashlaman o'pki yalug'i yuqumi butun yer sharini qoplagan xatarlik paytda Jungo dunyoni özünün aldını iliş tizgilləş təcrübələrdən paal həm bəhri qılıb, hər qaysi dövlətləgə köpləb, yuqumqı taqabıl turuş maddi əşyaları, vaksina doğru yet güzüb bərdi. Virus mənbəsini sürüşdürüş ilmi həmkarlıqını çonqur qanat yaydırıb, insaniyyətinin yuqum üstüdün üzül kisil qəlbi qiliş üçün səmimilik bilən paal tırışçalıq kürsətdi. Bu 50 yılda Jungo xalqı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nopozi ve oranını baştan ahır koğdap, köp terapçilikini emniyet körstüp, Jungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı bilen bolgan emkarlıkını künsiri çonkurlaştırdı. Jungo, Birleşken Devletler Teşkilatı Xevpsilik Kengişige daimi əza devletlik mesuliyeti ve burcini sadıklık bilen ada kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi maksadı ve prensibini, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın halkara işlerdeki yadroluk rolünü koydu. Jungo talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilen halkılışını pahalı teşebbüs kıldı. Jungo, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın tanışlık saklaş herkidige 50 neçimin adem kitim hadim evetip katnaştırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın əzalıq bədəli tapşırışdiki ikinci çoğun devlet ve tınışlıq saxlaş xıraşdının üstüge ilişdiki ikinci çoğun devlet bop qaldı. Jungo, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 1000 yıllık tərəqiyyat nişanını başlamçılıq bilen işqa aşırdı. 2030-cı yıl imkaniyetlik sicil tərəqiyyat qaralmısını başlamçılıq bilen əməliləşdirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işleri koşkan tökpisi 70%'ın aştı. Jungo, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısı ve Dünya Kişilik Hukuk Kitap Namısının royuğa baştın ahır emel kılıp, kişilik hukukunun umumiliğini Jungo'nun emeliyeti bilen birleştirişti çıntırıp, devir iklimi uygun kildiğen Jungo'ça kişilik hukuk terakiyat yolunu tipip çıkıp, Jungo'nun kişilik hukuk terakiyatı ve xalqara kişilik hukuk işleri üçün zor tökpü koştu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9 ayının 21 günü 76. nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetiki münazırısı da kılgan şençini çınırtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yığınıp, Birlikte texnik güzel dünya kurup çıkaylı namlıq sözünü ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Jungho Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsli kelgeliğinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılgan sözünün bir kısmını anlattık.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programımızı avval qadakli yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sherin Gultoqdi. Bugungi programımızga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizni davomli bizda bo'lsin.

qanday kim yodingizda bo'lsa kerak, biz tunugun radio jurnal programmamizda Qalbinur Qahorning Yurakim sizdan nomli hikoyasining oldingi qismini olatgandik. Shafqat to'lim aldirash. U hech qachon quldagi ishlarni tashlab, ota-onadan bolalarni og'ilib olmaydi. Har vaqt xizmatni birinchi o'ringa qo'yardi. Xizmat qilgan vaqtlarda telefonni ovozsiz qilib tanishib qo'yardi. Navoda Gülmira uning yordamiga ehtiyojli bo'lib, telefon urib qolgan taqdirdimi, u qo'lidagi ishlari tugagandan keyin ondan telefon qaytaradi. Bu chaqda Gülmira allaqachon yo'liqqan qiyinchiliklarni hal qilib bo'lgan bo'lardi. Shu sababdanmikin, u bara-bara shafqatga dard etmaydigan, har qanday qiyinchilikning amalini o'zi qildigan bo'lib ketgan edi. Gerçi ulanın toy qığınığa aralı 8 yıl bolğan bolsun, Gülmira özünü şefqat bilen 80 yıl öytütkandak his qılğan bolıp qalğan idi. Dal şu günlərdə onunğa kon sabahdışı Əsmət uçraq qaldı. Ola tunçu görüşüblə gəplərini tügütənmədi. Həm ündidarını qoşub aldı. Ondaqda Gülmiranın bunundan keyinki günləri qandaq bola. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jurnal programımız qorunlaşdırılgan Qalbinur Qahorning Yurakim sizdan nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Salam dostlar, Xonu dostlar radio jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib keldik. Programımızı avval qədər yaxtırıb anlaydığanlar işimiz. Mən riyasatçı dostlar Şirin Gül Toxtiy.

Şu kitimlik kapçılıktan kin, şefkat işkimizin parağını tekimi asılak getdi. İniğin etkanda onun burunqıdak etçilip yiyelip yapkınmaydıgan boldum. O, bir kançı kitim her xil bahanı tepip, mən bilen parağını şipakmaqçı boğunda, mən bu her xil sebeplerle rət kıldım. Ama azmet işkimizin parağınları ve uçuruşları bara-bara köpü işke başladı. Onun her günü bana evet edilen uçurları şüncelik güzel tıllarla yazıladı ki, oku etip acayip şirin duyguları çömettim. Rasını isem, onunla uçuruşup kalan gündün başlap, tenis sudek mənisiz hayatım

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ha, süyümlük dostlar, programımızın dağımlaştırı vatimiz. Yağmur yığıp qattıq soğuk boğan bir gün akşamı kiyimleri jul-jul, üstü işi çılık-çılık yolup ketken 30 yaşlık bir kişi bir mehmanxanığa qonğalı kepti. Şunu bilen o mulazımğa, "Brader, qonay desem şehirdeki mehmanxanalar tolıp ketipti, bağıdak yerim yok, bana bir yataq bersiniz" depti. Mulazım onun qımındaq depti. "Efendim, hazır şehrimizde sayahat kızıp ketken vakit, mehmanxanın boş orun tapqılı bolmaydı. Bizden mehmanxanımı lık adam bilen toşup ketti. Bomuz mında kılaylı, siz menin ornımdı yetin, mən özümgü bir amal kılay" depti. Ətisi elik kişi mulazımğa, "Siz kelgüsü de danlık direktör boğdaksız" depti. Ardın 10 netçil ütüp, bir günü helikı mulazım mehmanxan diyatkan kişiden bir parça xat tapşırıp aptı. Xatta o başka yerdeki katlı mehmanxanığa teklif kılınganken. O şüyegi berip kargudek bosa teklif kılgan kişi dəl helikı yamğurluk keçideki natunuş kişiken. Ben ne demek ki? Yaxşı iş kılış, akıl paraset ve pezilettin namayendisi. Bırak o bazıda Adem'ge akıl parasetti mi muhim? Çünkü bu hayatlıkta akıl paraset işiltip mi erişkili bulmaydıgan nersige, kişi yakşılık kılıç arkalık erişkili buludu. Yakşılık unutulmaz diyen söz en üçün olduğun kalan boz gerek. Kişige kılıngan yakşılık aman bir günü şu kişige kaydıdı. En üçündak yakşılıklarını hem yakşı kişilerini hemimiz yakşı görümüz. Elbette barcı yakşılık siz bilen bolsun. Gene ondak bolsa güzel köylerimiz yine devamlı siz üçün.

Hem ertedeki programlarımız tekrarlardır. Anlaştığı herkes unutulmamalıysa. Eğer programlarımızda vaktini anlayamayıp kalan bolsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalan vakitte kalan anlayamayıp bulurduk. Bugünkü programımızdan mesul muhariri ve kırıştırgıcısı Amangül Hamidullah, nazaretçisi Bekhtiyar Tudi. Mikrofon adı da Selanul Dostunla Abdursun Abdurrahman.

Demek radyo anıqıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurup pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. O köpünce ayolla sət hem addi adamlarını yaxşı görüp qalıdı degen gepni anlığan. Amma bu gepki işenmeydi. Çünkü o bu işqa özünün oyluğunu boyuca hüküm qılattı. Güzel, sırlıq ve hemme de alaydı ayollarını yaxşı görettdi. Lekin o yezida 2 yıl özü yalğız yaşagandan keyin bu qitimki muhabbetinin yaş çağlarda beşidin keçirgen muhabbetige oxşumaydıganlıqı işendi. Bu qitimki muhabbet onunğa bir minut mu aramlıq bermey vatatdi. Onun özüge xotun buluşqa unaş, unumaslıqı hel bolmaydıgan bolsa, bu dünyada bir gün mü turmaydıgan dek bolup keti vatatdi. Onun bu xil ümitsizlinişleri pekat özünün pärzi, xiyalı bilerli bolu vatatdi. Özünün rət kılışkı uçuraydıganlıqını ispatlaydıgan heçkandak pakit yok idi. O ahir qatti kararğı gelip, Moskvağa onunğa toy kılış talepini eytiş üçün keldi. Kitty makul bolsala toy kılmakçı idi. Eğer teklif bir et kılınıp kalsa, o çağda kandak küngi kalıdıqallıqını tesavvür kılgılı bolmaydı. Levin ettigellik poiz bilen Moskova'yı kilip, anı bir aksi Kozneşef'nin uyu güçüştü. Kiyimlerini almaştırıp bolgan dinkin, bu qetim Moskova'ya nemi üçün kelgenlikini aksığı büldürüş ve onun mesleğatını eliş məqsidi de onun kütüphanısıgı kırdı. Lekin aksi yalğız emez. Ataqlıq bir pelsepe profesor bilen billi oltırıbdı. O profesor muhim bir pelsepe meselesi üstü de ikisinin otursu da yüzbəgən uxuşmaslıqını çüşendiriş məqsidi de Xarkov'dun alaydı kelgen iken. O profesor şu küllerde materialistla bilen kattık münazırı üstüde idi. Sergi Kozneşev bolsa bu münazırını kızıkıp sırttın közütüp turvat attı. O onun yakında yazgan bir parça makalısını okup çıkan ve onun bazı karaşlarına koşulmaydıgallıkını bildirip onunla xat yazgan. Xetide profesörünün materializmçılığa ziyade yol koyu

çetedeki uzun orundukta oldurgan, çaşları akırıp ketken Fransiyelik Momay'nın yeni kımandı. Momay yalgan çişlerine çıkırıp külüp durup onu dostanı kütüp aldı. Karan, ballarımız çoğun boldı, dedi Momay Keyti'nin közlerini üzmeyi durup onunla. Emma biz kerip kettik. İyik balıları tünügüllü küçük idi. Manı bugün çoğun iyiklağı aylandı. Fransız Momay külüp durup sözünü devam kıldı. O üç hedisinilini hazır kılıp, Angliya çöçeklerdeki üç iyik okuştu vatattı. Sizden ulanı aşındak okşatkallıkınız iyisinizdi mi? Levin bu gepni kaçan digerlikini pütülle unutup ketgeniydi. Emma Momay bu okuştuşunu tolumu yakşı köygeşke 10 yıldın beri unutmay çakçak korundu sözlep gelip atattı. Berin berin billi teylinla. Bizden kiti hazır kankini acayip yakşı teyildiğen bop ketti. Şundak mı? Levin Keti'nin yeniği bağında onun çırayı baykıdek tutuk emez. Karaşlardın mı bir kıl semimilik ve kızgınlık çıkıp durattı. Ama Levin'a onundaki o kızgınlık, işçige kandaktır bir kıl yasalmı temkillikki okşapırağı ketidigan olaydı bir nersi yoşurunğandek bilinip azırak tutulup kaldı. Keti yaşangan bu aile okutkutu sakkıdı sözlep ketti. Onun gayri adetlerini mi tılgıyılıp koydu. Arkadın Levin'nin turmuş ehvalını sordu. Kışta yezdi turup zerikmem siz? Dep sordu o Levin'din. Yak zerikmeymen. Eksçe şunçilik aldıraş bop gitmen. Levin onun sualığı cevap berivitip, özünün onun temkin turup kılıvatkan geplerinin iskendisigi çüşüp gelip, yeni kışkırgen çağdaki elik kündeki dek onundun halkıp getelmeyi vatkallıkını es kılıp kaldı. Siz bu yerde bir mezgil turamsız? Bilmeymen. Levin şundak cevap verdi. Lekin nemi digerlikini bilmedi. Eğer men yeni onun muşundak sılık sıpayı geplerinin iskendisigi çüşüp kaldıgan bolsam, uçağda yeni bir ketim kuruk kaytıp geçişim mümkün. Dep oylap, bu hal haletini buzup

Er degen söz tekçi onun kulukudun ketmegen idi. Şu gepni kılgan çağdı ki Keti'nin tebessümü toyungan çırayı köz aldı da tekçi cula alınıp durattı. Angliya mehmanxanası mı ya ki Ermitaj mehmanxanası mı? Bana bär bir. Emelse Angliya mehmanxanası baraylı. Dedi Oblonski. Onun Angliya mehmanxanasını tallışı bu mehmanxanığa Ermitaj mehmanxanası dikilerge karğanda köpürek kərzgi boğulup kalğalıqıdın idi. Şundaq əhvalda uladın özünü kaçırsa bolmaydı. Peytunun ba mı? Bu yaxşı boldi. Mən peytunumunu qaytırıp etay. İki ağına yol boyu gəp qılışmay cimcit mağdı. Levin'nin xiyali Keti'nin çırayıdaki baykı özgürüşünün səbəbi deyidi. Gah bu işki bolgan şensi tolup taşattı. Gah ümitsizlik kipetip, öz arzusunun əməlgi eşşiğa şenç kılalmaydı. Yani turupla Keti'nin uçuk çırayını, körüş kiçi xayır degen sözünü oylap, özünü başka bir adamgı ayılınıp kılavatkan dekmeyiz kılattı. Oblonski bolsa, kandak tamaklarını buyurduşunu oylap keti vatattı. Sen kalkan belikini yakış görettin go? Soru de Oblonski mehmanxanığa bağandın kiyin Levin'din. Nemi deysen? Kaytırıp sordu Levin. Kalkan belikini demse? Men kalkan belikini kavetli yakış görme. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurim. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.